şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. 104'te Radyo D.
1: Merhaba, ben Umur Doma. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara sisli 23, İzmir açık güneşli 27, Antalya açık güneşli 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Herkesin içinde, bahçenin ortasında, baltayla dolabı parçaladın.
3: Polis baskını taşları yerinden oynatıyor.
4: Bu hayatta kardeşimi bulmak dışında yaptığım en iyi şeydi.
5: Her şey bu kadar berbatken hayatımda ilk kez iyi bir şeyler olacağını hissediyorum.
3: Teoman'ın hisleri doğru çıkacak mı?
6: Serhat Yalçın, şu an nerede kendisi?
3: Teoman'dan beklenmedik çıkış.
7: Serhat'ı ben öldürdüm.
3: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyo ne? Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Efendim günaydın, günaydın. Radyo D, ay günaydınla tabii ki günaydın. Ne var ne yok, ne yapıyorsunuz? Beyin stresosu nasıl geçiyor içinizden? İçinizden mi geçiyor, dışınızdan mı geçiyor? Sağınızdan mı, solunuzdan mı? Yine de halimize şükürler olsun. Allah'a binlerce şükürler olsun. Sağlık, sıhhat varsa hepsi hallolur.
1: 3-4.
0: Yani tabii ki en önemlisi önce akıl sağlığımız. Ya hakikaten öyle. Allah mental sağlığımızı korusun, bedenimizi korusun, iyi insanlarla karşılaştırsın. Rutin dualarımızı ediyor ve yola çıkıyoruz eğer hazırsanız. Radyo D, Aygül Aydın'la günaydın. 0549 204 0104. Ben kaptanınız. Bu numaradan kokpite ulaşabilirsiniz. Niye gelmem, ne haldeyim?

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
0: T. Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
3: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Vision Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugün kendimle gurur duyuyorum diyenlere gelsin.
0: Radyo D.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Okula dönüş konusunda.

0: Ederim.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
0: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim günaydın, günaydın. Radyo Rea Gülaydın'la günaydın. Mesajlar geliyor. Çok güzel mesajlarınız var. Hayırlı cumalar dilekleriniz. Tuzla'dan Sibel günaydın, günaydın. Bugün torunum Tuana'nın doğum gününü kutlayacağız. Nice güzel yaşlara demiş. Aygül abla, güneşli bir Trabzon sabahından kucak dolusu günaydınlar. Ben öğrenci Ahmet Eymen, yaylı kaptanımız Mehmet Tak abiyle Ata Ortaokulu'na doğru hareket ediyoruz. Sizleri dinliyoruz demiş. Çok selamlar. Günaydın. Günaydın Aygül, nasılsın? Sezen Aksu çalıyor şu an demiş. Siz de Sezen Hanım ile olan uçuşunuzu hatırlatmak isteriz. Dün Arda Turan anlatıyor, Sezen Aksu'yla diyor şeyde yemek yedim diyor. O zaman anladım diyor ünlü olduğumu diyor işte. Bir yere arabaya binmişler. Arabada karşılaşmışlar. Burada yemek yer misiniz deyince o da ben de açım demiş. Sezen Aksu'ya yemek yemişler. Yahu ben 5 saat Sezen Aksu'yla yan yana aynı koltukta uçmuşum. Astromatik uygulamasını indirmişim. Ben yapay zekaya uzağım. Yapay zekayla asla uğraşmıyorum diyen Sezen Aksu ile astromatik uygulamasında oturup astroloji sohbeti yapıp harita bakmışım. Hey Arda Turan. Hey tey tey tey. Yani ne kadar enteresan bir anın, hani en enteresan anın ne deseler, Sezen Aksu ile bilmem kaç bin fitte Lisbon uçağında. Lisbon ne alaka yani. Bu kadar daha gidilebilecek yerler, hani ne bileyim Amerika dersin, Miami dersin, işte Sezen Aksu deyince aklına oralar geliyor. Lisbon. Sonra bir öğrendim ki oğlu Lisbon'da yaşıyormuş. Arkadaş ya, neyse. Hayatımı hatırlattığın için teşekkür ederim. Ben de Sezen Aksu ile uçtum yani.

0: Efendim mesajlar geliyor bakalım.
1: Her sabah seni dinliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Şu an okuluma doğru yola çıktı. Çok özür dilerim. Aygül ablayla günaydın.
0: Günaydın Aygül ablayla.

0: Bakalım bir mesaj daha.
1: Ay günaydınla günaydın. Günaydın. Ben Metehan.
0: Günaydın Metehan.
2: Aygül abla günaydın. Babam dün dişimi çekti arabada, biliyor musun?
0: Nasıl?
2: Ben Aybüke'yi benden selamlar sana, seni öpüyorum.
0: Ay ben de seni öpüyorum. Neler yaşanmış öyle, aman yarabbim.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul Maltepe'de kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları dün itibariyle ilgili bankalara transfer edildi dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir dönem sert açıklamalarla karşı karşıya geldiği milyarder girişimci Elon Musk'a övgüler yağdırdı. Elon Musk zamanımızın tam Edison'udur. Tüm bunların yanı sıra benim dostumsun dedi.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara sisli 23, İzmir açık güneşli 27, Antalya açık güneşli 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D.

0: Reklam.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ederim.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Şimdi güzel bir kitap okuyorum. Başarının 7 yasası diye. Çok hoşuma giden şeyler var. Bunları not aldım. Böyle zaman zaman bugün size okuyacağım. En az çaba yasası 4. kural demiş. Diyor ki doğanın bilgeliği en çabasız şekilde işler. Tasasız, uyum ve sevgiyle. Ve eğer uyum, coşku ve sevgiyle hareket edersek bizler de en çabasız şekilde başarı ve güzel bir gelecek yaratabiliriz diyor. Yani bazen de bir şeyleri çok ısrar etmenin bir anlamı olmadığına dair değinen bir konu. Sadece çalışacaksın ve içindeki sevgiyle bunu yapacaksın diyor.
1: Aygül abla, günaydın.
0: Günaydın.
1: Ben Bursa'dan Esra'nda. Seni çok seviyorum.
0: Günaydın prenses.
2: Aygül abla, günaydın. Ben Yaz, seni çok seviyorum. Günaydın. Ben şimdi okula gidiyorum.
0: İyi okullar.
2: Seni de babamı da çok seviyorum.
0: Ay canım benim ya. Canım prensesim benim. Ay babana iyi, Allah iş güç rastlığı versin. Sana da akıl, fikir, güzel zihin açıklığı versin. İyi dersler.

0: Bakalım ses kayıtları geliyor. Evet. Hadi bir günaydın seslerinizi duyayım ya. Hadi anneler, babalar, çocuklar. 0549-204-0104 sabah saatlerinde işe gidenler. Duyur bakalım.
1: Günaydın Aygül.
0: Günaydın canım.
1: İzmir'den Öznur ben.
0: Günaydın Öznur.
1: Şu anda güzel yıl sahilindeyiz. Kızımla birlikte deniz seyrederek seni dinliyoruz.
0: Ay ne güzel.
1: İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar bana. Size de iyi çalışmalar. Teşekkürler.
2: Aykut abla, seni İstanbul'dan arıyorum, yani Tuzla'dan arıyorum.
0: Canım.
2: İsmim Esra. Seni her sabah dinliyoruz. Her okula gittiğimde dinliyoruz. Seni çok seviyoruz. Canım. İyi ki varsın. Ne olur toz pembe açar mısın?
0: Yine toz pembe.

0: Aygün Hanım, peyzajcınız ben. Günaydın, seviyorum sizi.
1: Aman da aman, peyzajcım var benim. Benim peyzajcım. Benim peyzaj mimarım var. Ya azıcık da benim havam olsun be. Allah Allah. Ya bir tanecik çizemcim, benim dinleyicilerimden ne güzel bir kadın, sağ olsun. Bahçemde yaşanmayan şey kalmadı. Küçücük bir bahçem var, o küçücük bahçemde başıma gelmeyen kalmadı. Ama çizem sağ olsun halletti. Benim dinleyicilerim, takipçilerim her derde deva, hepsi. Dur bakayım, şurayı da dinleyelim. Bu sesi atamamış, dövüşmüşler bunlar.
2: Günaydın Aygün abla. Adana Fevziye Çelik'ten ben Naz. Sizi dinlemeyi çok seviyoruz.
1: Teşekkürler Naz, iyi ki varsın.
3: Günaydın Aygün abla.
1: Günaydın. Aman günaydın güzelliklerim benim.
4: Seni her sabah dinliyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın.
1: Canım, teşekkürler.
4: Aygül'cüm günaydın. Biz de oğlumla okula gidiyoruz İzmir Güzelbahçe'den.
1: Ay ne güzel.
5: Aygül günaydın.
1: Günaydın Taner.
6: Aygül abla günaydın. Ben abim ve Seryal'dan okula gidiyorum. Seni çok seviyoruz.
1: Günaydın bir tanem. Ben daha çok seviyorum ama.
7: Aygül Hanım günaydın. Kuyumcu Hakan ben. Az önce size ses kaydı gönderen Yaz'ın babası. Eşim Ülkü'yü ve kızım Yaz'ı çok seviyorum. Sizi de ailece çok seviyorum ve her zaman dinliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Ay çok teşekkür ederim. Ne güzel. Güzel aile. O zaman Yaz'a gelsin sıradaki şarkı. Toz pembe. Karşı koyamaz. Ona vazgeç dediğimde.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıtalar sürüş sırasında takip mesafesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. Bu araçların durma mesafesi otomobillere göre daha uzundur. Ani fren durumlarında zincirleme kazalar meydana gelebilir. Bu nedenle güvenli mesafe korunmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Acis.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
0: Neova Sigorta.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her yemeğin yanında süt aşayran. İstekçe iyi hissedeceksin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp müziği başkasına dinletenlere gelsin.
5: Radyo D.

0: Efendim radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydınlamaya devam ediyoruz. Bakalım aman ya Rabbim, bir kafamı kaldırdım ki ne ses kayıtları gelmiş. Dur hızlı hızlı.
1: Merhaba Aygül abla, ben Mersin'den Can.
0: Can, günaydın bir tanem benim. Ay çok tatlı.
2: Günaydın çiçekler gibiyiz. Böyle saf ki sevgimiz. Aygül Hanım günaydın, iyi yayınlar. Eskişehir'den selamlar. Her sabah rutinimiz oldu. Saat 7 ile 10 arası. 8'de iş başı yapıyorum. Kulaklığımın bir tanesi sürekli kulağımda.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız.
3: Aygül Aydın'la güne başlayan herkese mutlu sabahlar. Mersin'den hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sıradaki şarkı sizi Türkiye'nin dört bir yanında, hatta ve hatta dünyanın her neresinde olursa olsun dinleyen o mükemmel dinleyicilerinize gelsin. İyi ki varsınız. Gününüz sevgiyle ve müzikle de olsun.
0: Ay ne güzel, tam bir radyocu gibi konuşmamış mı?
4: Aygül abla, biz seni her sabah dinliyoruz. Ben Aybüke, biz seni çok seviyoruz.
0: Günaydın Aybüke.
5: Günaydın Aygül'üm.
0: Günaydın.
5: Sen beni güldürüyorsun, Allah da seni güldürsün.
0: Canımın içi, günaydın.
6: Aygül abla, iyi yayınlar. İyi ki varsın.
0: Günaydın bir tanem.
7: Aygül abla günaydın. Merhaba, günaydın. Ben Adana'dan Canan. Rica etsem manifestin bugün çıkan Tralala şarkısını açar mısın?
0: Açarım bir tanem.
8: Aygül günaydın. Ankara'dan Nimet ben. Kızımı okula bıraktım. İşe geçiyorum. Trafiği çekilir kralsın. Teşekkürler. İyi yayınlar.
9: Aygül'cüm günaydın.
0: Günaydın.
9: Bekliyoruz biz de.
0: Günaydın Zehra'cığım.
9: Kayseri'den selamlar.
10: Canım Aygül'üm günaydın. İyi yayınlar diliyorum sana. Sabahleyin çocuğu okula hazırlamak için işte biraz çıldırdık. Tabii ki. Şimdi de işe gidiyorum. Trafikte çıldırıyorum. İzmir'den Zuhal ben. Çok öpüyorum canım seni.
0: Günaydın Zuhal'cığım. Ben de çıldırdım sabah. Sus. Bir gün dinlenme günü olmayacak mıymış, bunu soruyor. Bir gün haftada, hafta içi dinlenme günü olması gerekiyormuş. Bu dinlenme günü ne? Ya ben karar verecekmişim ya o karar verecekmiş zaten.
11: Aygül abla, ben Konya'dan Ali Ertuğrul, 5. sınıfım. Çok... Buradan bütün dil taştaki arkadaşlarıma selam söylüyorum.
0: Seni yerim.
11: Sana da selam.
0: Selam. Bay bay bay bay. Allah'ım ya Rabbim, yani nasıl bir devlet insanı gibi konuştun sen öyle. Ay seni yesin.
12: Ay Gülcüm günaydın.
0: Günaydın.
12: Benim işe giderken yol arkadaşım.
0: Canım günaydın.
13: Ay Gülcüm günaydın.
0: Günaydın.
13: Ben bizim okulda çocuğumu bıraktım, oğlumu bıraktım. Şimdi işe gidiyorum. Yolda hep seni dinliyorum. Seni çok seviyorum. Öpüyorum. İyi yayınlar.
0: Günaydın.

Bazen düşünüyorum arkadaşlar ya, insan hayatının ne kadarını acaba ne derler diye harcıyor. Söyleyeceği sözü yutuyor, yapmak istediği şeyi erteliyor. Birilerinin yanında fazla gelmemek için kendini küçültüyor. Sonra yıllar geçiyor ve içinden hep aynı cümle kalıyor. Keşke bir kere daha olsa cesaret etseydim diye. Herkesin seni beğenmesini bekleyerek yaşayamıyorsun ki. Çünkü birinin fazla bulduğu tarafını başka biri sevecek. Birinin rahatsız olduğu cesaretin başka birine güç verecek. Sen hangi halinle yaşarsan yaşa, söyleyecek bir sözü olan çıkacak. O yüzden hayatının yönünü her duyduğun sese göre değiştirmemen gerekiyor. Bir şeyi iyi yapıyorsan sahip çık ona. Emek verdiysen anlat. Bir hayalin varsa peşinden git. Yanlış anlaşılır mı, anlaşılır mıyım, ayıp olur mu, fazla mı görünürüm derken kendine haksızlık etmemen gerekiyor. İnsanın kendi emeğini, yeteneğini, varlığını kabul etmesi bir kibir değildir. Kendini sürekli geri çekmek de bir tevazu sayılmıyor. Elbette korkacaksın. Bazen sesin titriyecek. Bazen yaptığın şey istediğin gibi olmayacak. Ama cesaret dediğin zaten biraz da o titreyen sesle konuşabilmek bence. Sonucu bilmeden öğrenmeye razı olarak bir adım atabilmek. Seni seven herkes her kararını anlamayacak. Anlamıyor da zaten. Buna da yer açman lazım. Dinle, düşün, gerekiyorsa düzelt. Ama sırf biri onaylamadı diye lütfen kendinden vazgeçme. Bir gün geriye baktığında yüzünde beliren o küçük tebessüm belki de en çok şundan gelecek. Korktum ama denedim, zorlandım ama kendimi yarı yolda bırakmadım diyeceksin. İnsanın kendisiyle gurur duyabileceği bir hayat yaşaması çok kıymetlidir. Başkalarının gözünde kusursuz görünmeye çalışırken kendi içinizde eksik kalmayın.

0: Günaydın Aygül. Ben İzmir'den Zehra, 8 yıllık Radyo D dinleyicisiyim. Ama mesaj atmadan sessizce dinleyenlerdendim ta ki sen cesaret konusuna değinene kadar. Terzi dükkanımı sabah açtığım gibi ilk işim radyoyu açmak seninle. Hem yaşıt hem burçtaşız. Ruhun ruhuma çok uyuyor. İyi ki varsın demiş Zehracığım. Günaydın. Bak gördün mü? Ufacık bir cesaret işte. Bu bile kafi. Bu bile insanın ruhuna iyi gelir. Şifa gelir. Bundan sonra yolun daha güzel açılsın inşallah.
1: Günaydın Aygül'üm. Çiçekli böreklim. Tatlım tatlım Aygül'üm. Günaydın. Mersin'den günaydın.
0: Ay canım benim ne güzel ya. Enerjine kurban. Evet. Ne diyecektim? İnsan bazen durmaya ihtiyacı oluyor diye bir not aldım. Dedim ki bu sabah gelirken, yani insan da bazen bir duruma ihtiyacı oluyor. Sabah gözümüzü böyle bir açıyoruz. Daha yataktan kalkmadan herkesin hayatına bakıyoruz. Kim ne yapmış, kim nereye gitmiş, kim ne kazanmış. Sonra dönüp kendi hayatımıza bakıyoruz. Daha gün başlamadan kendimizi eksik hissediyoruz. Bir de üstüne yetişecek işler, ödenecek faturalar, insanların beklentileri. İnsan kendi sesini bu kalabalığın içinde nasıl duyacak? Nasıl duymam gerekiyor? Düşündüm yani. O yüzden kendinize gün içinde biraz vakit ayırmanız gerekiyor. Öyle büyük hazırlıklara da gerek yok. Yani böyle bir çay koyun, pencerenin önüne oturun, telefonu bir kenara bırakın. O birkaç dakika boyunca bir şeyi yetiştirmek, birine cevap vermek zorunda olmayın. Kendinize sorun, ben bugün nasılım? Neye üzüldüm ben bugün? Neye ihtiyacım var? Herkesin halini, hatırını soruyoruz da bazen geliyoruz en yakın arkadaşımız olan kendimizin hatırından hiç haberimiz yok. Kendimize bir hatırımız yok. Bir de şu hemen hüküm verme alışkanlığımız var. Birinin yüzü mü asık, ne kadar suratsız diyoruz. Mesajıma geç dönüyor, kendini bir şey sanıyor diyoruz. Çocuk sessiz, beni dinlemiyor diyoruz. Belki o insan bütün gece uyumadı. Belki aklı bir hastada, bir borcu ödemeye çalışıyor. Bir sıkıntı da bilmiyoruz ki, bilmediğimiz bir hayat hakkında bu kadar çabuk karar vermesek, birbirimizi biraz daha anlayış gösterebilsek. Belki bugün deneyebilirsiniz. Tam böyle birini eleştirecekken bir durun bakalım. Acaba benim bilmediğim ne yaşıyor diye düşünün. Her davranışı hoş görmek zorunda elbet ki değiliz. Yani her şeyi de hoş göremezsiniz. Ama canınızı yakan bir şeye sınır koyabilirsiniz. İnsanı tek bir hareketten ibaret saymayın. Hepimizin anlayışa ihtiyaç duyduğu günler oluyor ama aynı anlayışı kendimize göstermediğimiz günler daha fazla oluyor. Güzel bir hayat istemekten utanmayın. Emeğinizin karşılığını almak, rahat etmek, bir ev sahibi olmak, çocuğunuza iyi imkanlar sunmak, bunları istemek çok doğal. Yalnız bütün huzurunuzu bir sonraki hedefe bağlamayın arkadaşlar. Şu borç bitsin, şu iş olsun, o zaman rahatlayacağım derken bugünün içindeki o küçücük güzellikleri de kaçırmayın. Dertleriniz varken de gülebilirsiniz. Zor bir dönemden geçerken de güzel bir kahvenin, bir sohbetin tadını çıkartabilirsiniz. Mümkünse sürekli kendinize iyi gelmeye çalışın. Biraz dışarı çıkın, yürüyün, gökyüzüne bakın, bir ağacın altında durun. Her boşluğu telefonla da doldurmayın. Bazen aklımızın da dinlenmeye, düşüncelerimizin de biraz yerine oturmaya ihtiyacı var.
2: Bir tek gördüğüm, çözülmez bir gördüğüm.

Hayatın her meselesini bugün çözmek zorunda değiliz. Bunu bugün kendinize bol bol söyleyin ama kendinizi daha az hırpalayabilirsiniz arkadaşlar. Birini anlamaya çalışabilirsiniz. Size iyi gelen bir şeye vakit ayırabilirsiniz. Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda yalnızca bugün neyi yetiştirdim diye sormayın. Bugün kendime nasıl davrandım? Kimin gönlünü incittim? Kime iyi geldim diye bir sorun bakalım. O soruların cevabı yarını nasıl yaşayacağınız konusunda size çok şey söyleyecek.

0: çözülmez bir kördüğüm aramızda.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Ya şimdi 1980 ile 1999 arası doğanlar için bir post hazırlamış bir kayıp çocukluğum diye bir Instagram hesabı. Diyor ki öyle şeyler yazın ki şimdiki gençler yazdığınızı anlamasın demiş. İşte biri şey demiş, Hugo yazmış. Biri titreşim göndermek demiş. Mesela gazeteyi atmayın kupon keseceğim yazmış. Okay Yamashita Konbanbai Konban yazmış. Mırç demiş, ICQ demiş. Tam yerine rast geldi, manzara kondu yazmış. İşte oradan olacak o kadara bir şeyde bulunuyor ama tabii bunu kim bilir? Siz biz biliriz yani. Sevim Koş katil geldi yazmış. Şimdi size soruyorum. 0549-204-0104 siz ne derdiniz? 1980 ile 1999 arası doğanlar. Öyle bir şey yazacaksınız ki şu an yeni nesil anlamayacak. ICQ numaran ne? Sine 5'te Karıncalar filmi. Nereye çuf çufluyoruz? Teletekste bakayım yeni neler gelmiş. Vergi iadesi. MSN nickname ne yazsam acaba? Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Ruhuna sağlık ruhsarcığım, ölmedi. Milyon baloncuk yuttum. Ya bunu hatırlıyor musun? Ya. 100.000 baloncuk yuttum. Ben de çok seviyordum. Aygül, Yonca diye bir site vardı diyor. Hakikaten ha. Yonca diye bir site vardı. Yabancılar böyle şey gibi, Facebook gibi falandı yani. Teletabiler diyor. Anne eve gelemem, ekmek arası yap, sepetle indir. Ya çok tatlı. Bak şu an siz yazıyorsunuz. Sizinkileri

bir kedi gördüm sanki. Evet, bir kedi. Bugs Bunny. Ya aman ya. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok çabuk geçti be. Vallahi çok çabuk geçti. Hiç geçmez sandık, hiç büyümeyeceğiz sandık da. Şimdi dönüp baktığımda inanılmaz. Vay be.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul Maltepe'de kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları dün itibariyle ilgili bankalara transfer edildi dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bir dönem sert açıklamalarla karşı karşıya geldiği milyarder girişimci Elon Musk'a övgüler yağdırdı. Elon Musk, zamanımızın Thomas Edison'udur. Tüm bunların yanı sıra benim dostumsun dedi.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara sisli 23, İzmir açık güneşli 27, Antalya açık güneşli 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 22,

0: onlarla yedim. Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL'ye indirim.
7: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Bel Kısım hoş geldin hayatım. Bel Kız Kaş Tasarım yayınımızda. Kandıralı Ferdi yayınımızda. Pilent Ersoy'la şarkı söyledim. Pilent Ersoy'la diyor. Vallahi Ferdi sen de iyisin ha. Vallahi herkesten daha ünlüsün. Helal olsun sana. Vallahi ne yaptın ne ettin? Hayat sana güldü yani bence. Yani değil mi arkadaşlar? Maşallah Ferdi'cim. Kalp burcu olmak böyle bir şey. İnsanın kalbinin güzel olması böyle bir şey ya. Evet bana sen de katılacak mısın Kaos Şov'a demiş. Ben katıldım. Ben görevimi yaptım. Biz Gülbitom'la ona hiçbir şey olmadığı için ben yanında sıvıştım. Onunla katıldım. Ve sadece katıldım. Katıldım ve konu kapandı. Ama güzel dostlarımız oldu. Bak Ferdi her gün bizde. Ferdi. Mesajlar geliyor. Hayatımda kimseyi görmedim enerjisiyle. Beni bu kadar mutlu eden birini hiç tanımıyorum Aygül'üm. Sen beni enerjinle görmeden mutlu eden tek insan olabilir misin demiş. Ay ne mutlu oldum, ne mutlu oldum. Aygül biliyor musun artık trafik var diye üzülmüyorum. Seni daha uzun dinleyebiliyorum demiş. Ne kadar güzel, çok mutlu oluyorum. Dedim ki 1980 ile 1999 arasında doğmuş tayfaya sesleniyorum. Öyle bir şey yazın ki bu yeni nesil 2000 kuşağı anlamasın diye He-Man She-Man yazmış. Ay ben de Tetris diyorum. Hadi bakalım. 0549 204 0104.

Nilüfer'cim yazıyor. Aygül'cüm çok canım sıkkın, çok moralim bozuk. Aldatıldığımı öğrendim diyor. Venüs retrosu hayatım ya. Venüs retrosu. Biz ne konuşmuştuk Venüs retrosunda? Bunları üzülmüyoruz. Çünkü niye Venüs retrosunda bunların olacağını biliyoruz. Bunların farkındayız. Biz farkındalıklı insanlarız. Söyle bakayım, adı kim canım? Söyle. Biz farkındalıklı insanlarız. Öyle böyle şeylere takmıyoruz. İnsan olarak öyle düşünmüyoruz. Kendimizi heder etmiyoruz, üzmüyoruz canım benim. Deniz kızı yazmış. Enes komiser, sana da selam diye. Ne oldu hayatım? O da mı aldattı? Ya bir şey diyeceğim. Böyle aldatanlar varsa söyleyin, ben ifşa alayım ya. Vallahi yani. Bir anlatayım ben, ne olacak? Bendeki panik korkuya bakın. Bendeki... anlatayım ya.

0: kişinin
1: aynısı iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
2: Fırıncaya da.
3: İrfan'ın şey listesine girdim. İrfan'ın listesinden hareketli sizi oynatacak bir şeyler bulayım dedim. Bir tane bir şey buldum. Bunu buldum bakayım. Eğer oynamazsanız söyleyin geçeceğim. Ve şu an İrfan'ın listesindeyim.

0: inanmıyorsun bana. Kara gözlü çiğdene aşık oldum ben sana.
1: Aygül Hanım aşk acısı çekiyoruz, aldatma diyoruz, siz bu şarkıyla ne yapmaya çalışıyorsunuz diyor. Güzelim yallah.
0: Kara gözlü çiğdene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum inanmıyorsun.
1: Yallah. Benim böyle yallah diye söylediğim bir şarkı vardı ya. Aldatıldığınızda söylüyordum ben onu. Neydi? Benim hafızam. Hüzünlüyken söylediğimiz şarkı neydi ya?

0: Bak bak İrfan'ın listeye bak. Bunlar bende yok. Geçiyorum.
1: Şşt. Hayırdır kardeş la bu ara?
0: Bunlar İrfan'ın listesinden geldi şu an.
1: Vay be.
0: Neyse boş veri, farklı bir versiyonunu buldum.

boş ver be. Neyse boş ver, kaldır kollarını. Günaydın Aygül Hanım. Artık çanak çömlek patladı, gerçekler ortada. Sana kontür atayım diyen aşklar, kırpıkla minik kuşlu sabahlar. Sana doldurduğum karışık kasetler, pili biten Walkman'ler, akşam ezanında eve çağrılan anneler. Hepsi geçti. Ağlat. Ağlayalım.

0: gelirken boş ver dünya.
1: Gerçekten öyle. Size hiç karışık kaset yaptılar mı arkadaşlar? Öyle manitalarınız var mıydı? Var mı? Oldu mu? Benim oldu. Hiç sizin karışık kaset yaptığınız oldu mu?

0: Biz yaptık iki tuşa basarak diyor. Var yapan evlendim diyor. Oldu vallahi Aygül demiş. Benim de oldu diyor. Vallahi biri size karışık kaset yapmadıysa bu hayatı yaşanmış saymayın. Ay, ay hemen de yapılmayanları gömdüm. Karışık kasete ben yetişemedim diyor. Ne demek istiyorsun hayatım? Pardon, ne demek yetişemedim ne? Biz yani burada... Kandıralı Ferdi diyor ki yaşınız ortaya çıkacak Aygün Hanım. Ne o karışık kasetler falan. Siz lisedeyken çay eğlenceye gitmişsinizdir. Beni lisede kimse çay bahçesine götürmedi hayatım. Çünkü babam... Benim babam dedektifti. Ben korkumdan neler yaşadım. Bırak çay bahçesini. Ben karışık kaseti görüp dinleyip camdan aşağı çöpe atmış bir insan. Ola ki babam karışık kaseti dinlerse, hadi ki tut çocuk sesi karışık kasette kendi söylediyse ya da adını geçirdiyse. Hop. Arkadaşım Walkman'in de dinliyordum ki ne olur ne olmaz babam belki Walkman'de dinlenilen şeyi kayıt da ediyordur bir yerlerde. Uzaktan bağlantı teknoloji geliştirmiştir babam. Yapay zekaları vardır korkusuyla. Ya evden otururdu koltuktan, evin telefonunu çaldırırdı. Üç kardeşiz, evin telefonunu çaldırıp hepimizin surat ifadesini izlerdi. Kim heyecanlanacak evin telefonu çaldığında, kim agresif tepki verecek, kimin umrunda değil. Evin telefonu çalıyor, kendi gizli arıyor alttan. Bir de böyle şeyli telefon taşıyor, araba telefonu, arabaya götürüyor o telefonu, böyle büyük telefonlar var. Onu da getiriyor koltuğun arkasına koyuyor. Koltuğun arkasına biz görmüyoruz sanki kocaman. Oturuyor önünde kuru yemişini koyuyor. Çayını koyuyor. Ondan sonra annem full hizmet keyfi yerinde. Üçümüzü karşısına oturtturuyor. Sanki biz görmüyoruz. Arkadan arıyor. Da da da da da da da da da da. Duyuyoruz zaten. Biz kardeşlerimle birlikte şöyleyiz. Kimse birbirine bakmıyor. Herkes televizyona odaklı. Kimse renk vermiyor. Babam böyle telefon çalıyor. Aa telefon mu çalıyor? Hiç duymuyoruz. Sonra bizi şeye götürdü. Kulak burun boğaza götürdü. Üçümüzü de bunların kulakları yavaş duyuyor diye. Bunlar beni duymuyor diye kulak burun boğaza gittik. Kulaklarımızı koyduk. Doktor diyor ki hepsinin kulağı iyi. Kız yemin ediyorum siz şaka yaptığımı sanıyorsunuz. Ben böyle bir hayattan gelmiş bir insanım. Bunlar. Neyse bu beni daha felaketlerim bitti mi ki benim yani? Ya bitmedi. Neyse arkadaşlar az sonra devam edeceğim.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo D. Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içi.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
4: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
5: Yataş'la mutlu uykular.
6: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
7: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz.
10: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
13: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
16: Sıradaki şarkı navigasyona rağmen kaybolanlara gelsin.
15: Radyo D, hayatın içinde.

0: tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Link Kozmetik'in mükemmel ürünleri şu an sadece Radyo D dinleyicileri için bugün indirimde. Sitesini takip edebilirsiniz. linskincare.com. 1500 TL üzeri %15, 3000 TL üzeri %25 ve tabii ki en önemlisi olan %30 üzeri alışverişlerde, yaptığınız alışverişlerde aslında %50'ye varan indirimler, ama 5000 TL üzerinde de %30 sepette indirimler var. Yeni BB kremleri geldi. Ben zaten yüzümde şu an olan yeni BB kremi ve allığı şu an Instagram'dan da görenler görebilir. Gönül rahatlığıyla bu kadın girişimcinin mükemmel ürünlerini, defne yaprağı yağından özel yapılan, cildinizi besleyen, kolajen destekli, 50 faktörlü korumalı, tüm bu organik ve hakiki kremlerini bakabilir, inceleyebilir. Canlı bakışlar ve ışıltılı göz çevresi içinde hala bir şansınız var arkadaşlar. Unutmayın, kendinize bakın. Çünkü size başka bakan bulamazsınız. Ay ay, neler neler. Bak Aygül diyor. Şeyi anlattım. Lisedeyken tabii ki lisede bir arkadaşım, sınıf arkadaşım bana aşık olmuş. Sürekli evi arayıp ummadığım anda şarkısını dinlettiriyor. Tabii ben de, babam evdeyse falan, el ayak titriyor. Evde büyük bir panik havası. Bu kim? Bunu bulmamız lazım. Bunu acaba babam mı yaptırıyor? Babama söylememiz mi gerekiyor? Acayip bir korku hali. Tabii ben de en son artık lisedeyim. Okula gittim. Sırada elimi koydum. Çok kötü durumdayım. Ağlıyorum hüngür hüngür. Gelen geçen soruyor, bu niye ağlıyor diye. Evini bir kere arıyor. Şeyi dinlettiriyor. Yıldız Tilbe'nin şarkısını dinlettiriyormuş telefonda. Diyorlar falan, tabii ben de ağlayınca sınıftaki dinlettiren kişi de diyor ki, vay be kızı ne kadar etkilemişim. Kız hüngür hüngür ağlıyor sevgisinden de, yanlışlıkla başka biri ben dinlettiriyorum demesin diye, çocuk da hemen bir cesaretle bir sonraki ders yanıma gelip, gerçekten şarkıyı çok sevdin mi? Her gün ben seni arayıp o şarkıyı ben dinlettiriyordum dedi. Arkadaşlar, ben çocuğu bir öyle şeyle dövmeye kalkmışım ki, böyle üstüne saldırmışım. Bizi ayırmaya çalışıyorlar. Bizi ayırmaya çalışıyorlar. Kısaca aşk hayatımı merak ediyorsunuz. Kısaca aşk hayatımı merak ediyordunuz. Neyse, dövmeye başladım. Ondan sonra bizi aldılar okul, tabii ki. Okul müdürüne disipline gidiyorum. Sonra ben bağırıyorum, ya yalvarırım kimseye söylemesin falan. Aramasın, babam beni de öldürecek, onu da öldürecek falan. Şey dedi ki, okul müdürü dedi ki, ya dedi, kızım dedi, ailelerinize haber vermek zorundayım dedi. Yani sen de bak, çocuğun suratını çizmişsin, tırmıklamışsın diyor bana. Dedim ki, o benim evimi arıyor. Geç kalmadık. Çocuk da ağlıyor yazık. Yemin ederim bir suçum yoktu. Bir daha yemin ederim aramam. Ben o mutlu oldu sandım diyor. Yazık yavrum, gerçekten hiç gözümün önünden gitmez. Neyse, ondan sonrasına ailelerinizi arayacağız dediğinde, biz anlaştık, şikayetçi değiliz birbirimizden, ne olur aramayın. Eğer babam bunun için okula gelirse zaten komple yakalanacağız dedim. Babamın da ne kadar şey olduğunu biliyor. Baktı müdür uğraşmak istemedi. Dedi ki, neyse şimdi babanı da dedi buralara getirdim. Zaten çalmadan oynuyor dedi. Biz el sıkıştık, toplantı gibi böyle el sıkıştık. Kardeşim bir daha görüşmeyeceğiz dedik. Sen de benim evimi arama, son oldu zaten, bir daha ne araya al. Sakla bir ben bulayım. Ne soran? Şöyle bir bakayım, aşkımı sakla bir ben bulayım. Dur sana şey. Şimdi soruyorum, telefonla şarkı dinletenler burada mı?

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.

0: diye Shell'de boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta
2: mutlu uykular. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Pınar Almanya'dan geldiğinde babamlara gitmem gerekiyordu, annemlere. Pınar'ı da götürecektim. Pınar da ben gelmek istemiyorum dedi. Dedim ki bak ben tek giremem eve dedim. Sen de geleceksin, birlikte gireceğiz dedim. Dedi ki lütfen Aygül Hanım ben dışarıda bekleyeyim dedi ya. Ben niye geliyorum dedi. Dedim ki şimdi beni tek görürse hedefe girerim dedim. Seninle görürse dedim dikkati dağılır. En azından sana sorular sorar dedim. Neyse nitekim dediğim gibi. Hedefe girdi Pınar.

Aygül hiç normal bir anın var mı diyor. Aa, bunlar normal değil mi? Ben yıllarca bunlar normal bir anı diye yaşadım. Yoksa depresyona mı girmem gerekiyor?

0: gibiyiz.
1: Cıncık gibisin. Daş gibiyiz. Ay, çok komik ya. Kerem'i şeye götürüyordum. Bir de ben psikoloğa götürüyordum ya hani. Babama diyorum ki psikoloğa götürüyorum Kerem'i. İşte ama diyorum bu sefer seansı benle, çocuğu ona bırakacağım. Seansı benle diyorum. Bana sorular soracak diyorum. Bana diyor ki anladım. Biliyorsun değil mi? Bu seanstaki konu çocuğun, baban değil. Psikoloğa da söyle. Konu ben değilim. Tamam baba dedim, ben çocuk konu dedim. Unutma, mesele sende değilsin. Mesele çocuğun geleceği, istikbali. Ay çok komik ya. Yani konuyu kesinlikle kendinin dışında tutuyor. Kendi dışında. Acaba bütün konu sen olabilir misin? Soruyorum. Sadece bir soru. Yani diyor ki beni elleşme, benim travmalara girme diyor. İşini şimdiden sağlama alıyor. Ya böyle çocuğunu psikoloğa gönderen bir insan olabilir mi ya? Vallahi çok acayip orijinal bir akrep burcu insanı. Siz de çocuklarınızı psikoloğa gönderirken konunun siz olmadığını, meselenin derinine sizinle ilgili inmemesi gerektiğini önden uyarısını verin. Ay, o kadar ya gülme krizine girmiştim ya. O kadar ciddi uyardı ki beni. Hafif tehditvari.

0: Günaydın Aygül'üm. Anormal anılar babaanneyle olanlardır her zaman diyor.
1: Hala gülüm.
0: Oraya hiç girmeyelim. Merhaba İzmir Bayraklı'dan. Uygulamadan dinliyorum ya. Sürekli yayın kesiliyor demiş. Lütfen çözüm bulun. Hemen iletiyoruz arkadaşlara, hiç merak etmeyin, hemen hallederiz. Günaydın Aygül Hanım, hayırlı cumalar, cıncık gibi izliyor. Ah Aygül ah, onu görmek için mahallesine gidiyordum diyor.

Günaydın güzel kadın. Dükkanda her sabah sizi açıyorum. Kaç oldu bu ne ya? Bu ne güzel program deyip isim alıyorlar benden. Bugün biri Nurgül Yeşilçay mı program yapmış diyor. Kız bir ona benzetilmedim he. Vallahi Nurgül de Koç burcu kadını. Hayatım ona benzetilmedim. Ona benzeyemem. Onun gözleri mavi.

Aygül diyor, lisede bir çocuk bana gül vermişti. Eve giderken babam görmesin diye çöpe attım. Baba travması diyor. Ya biz neler yaşadık ya. Bizim nesil var ya, neler yaşadı. Valla gerçekten düşünüyorum da nasıl aşmaya çalıştık bunları. Şimdi gülüp geçiyoruz, bir de bunlarla gülüp geçiyoruz. Bizimkiler el el üstünde rahat ayaklarını uzatmışlar. Benimki sabah arıyor. Benim bir gün dinlenmeye hakkım yok mu? Sanki ağır böyle bir işte çalışıyor. Türkiye'nin en iyi okullarından birine gidiyorsun. Keyfin yerinde. Anan baban başında. Değil mi? Haline şükretmen lazım. Bugün dinlenme günüm olması gerekiyor. Bir gün belirleyelim hafta içi, benim dinlenme günüm olsun. Allah, cumartesi pazar ne işe yarıyor? Acaba cumartesi pazarı niye icat etmişler? Dedim ki dinlenme günün falan yok. Okula gidiyorsun. Gitmiyorsan seni iş hayatına başlatıyorum. Ona da delirtiyor beni. Diyor ki tamam başlayayım, en azından para kazanırım. Burada gidiyorum, para da kazanmıyorum. Aslan burçları zor. Neyse, şu sıralar Mars Aslan burcunda diye sesimi çıkartmıyorum arkadaşlar. Susuyorum. Mars Aslan burcunda, hey heyleri üstünde diyorum. Üstüne gidip bir de adamın Mars'ı ben olmayayım diyorum. Şükresin anası astrolog. Babana ver onu diyor. O gün babama diyorum ki, çocuk diyor ki benim bir gün dinlenme günüm olmalı. Çocuk kendinde. Bana öyle, kendinde bir çocuk o. Biliyor. Bir gün dinlenmeli diyorsa kendisi buna karar verebilen özgüvenli bir yapıda. Ya ne diyorsun dedim ya. Ne diyor? Hani ben dedim ya. Ben dedim ya, çocuk din. Çocuk haklı, ben değilim ama yani. Benim haklı olmamam için bir şekilde çocuğu haklı çıkartıyor.

Aygül Hanım, cumanız mübarek olsun. Ben de öyle bir hikaye var ki, lise yıllarında Messenger'da konuştuğum bir kızla buluşmaya gittim diyor Ayhan Bey. Buluştuğum noktada kimse yok. Bir tane kız var. Kız da telefonda konuşuyor. Ben de kızın yanına gittim. Pardon, melek misiniz dedim. Kız bana böyle böyle boş boş baktı diyor. Siz melek misiniz diye tekrarladım. Kız birdenbire kaçtı gitti. Ben de öyle kaldım orada tek başıma diyor. Meğer buluşacağım kız o değilmiş diyor. Ya bir de bu vardı ya. MSN'den, Mırç'tan, Mürç'ten, ICQ'dan. Yani hakikaten bir de buralarda buluşmalar vardı.

0: Aygül, babalar hep böyle canım, dedeler böyle oluyor diyor. Beni yan komşuya göndermeyen babam, torunu yurt dışına gidecek dedim, evde sinir krizi geçirdim diyor. Gitsin ufku açılır dedi diyor. Oğlum bizim ufkumuz ne oldu? Benim ufkum ne olacak? Benim niye bir gün dinlenme günüm yoktu mesela?
1: Diye sorma. Sen de istiyorsun, açık konuş, susma.
0: Vallahi biz çocukluğumuzu yaşayamadık. Buradan sesleniyorum. Biz baştan mı acaba bir çocukluğumuzu gözden geçirsek?
1: Hadi gel kaçma. Hadi, hadi. Açık konuş, susma. Bayanam, bak geldik yola. Bayanam, aşık oldum ben sana. Hadi beni biraz daha getir gaza.

Eskiden her şey zordu ama güzeldi Aygül Hanım. Şimdi yeni gençlerde ruh yok diyor. Hakikaten öyle ya. Aygül seninle aynı lisede okumak o kadar isterdim ki diyor. Ya emin misin hayatım benle aynı lisede? Aa, benim lise arkadaşlarım ne lisesini yaşamıştır beni idare etmekten. Hakikaten çok da güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım vardı. Ya hepsine selam olsun. Üniversitede de öyleydi biliyor musunuz? Üniversite arkadaşlarım da çok perişan oldu. Benim arkadaşım olmak kolay değildi arkadaşlar. O yüzden... Ama iyi ki varlardı ya. Hepsi bir tecrübeydi. Çok güzel anılardı ya. Vallahi güzel. Zaman çabuk geçiyor. Evet, geldik programın sonuna. Ne dedik? Bugün cuma günü, günlerden cuma. Biraz böyle sanki işte Venüs retrosu var, şimdi bir Merkür retrosu geliyor. Biraz acaba durmaya mı ihtiyacımız var, ne dersiniz? Hani sabah gözümüzü açıyoruz, daha yataktan kalkmadan herkesin böyle bir hayatına bakıyoruz. Kim ne yapmış, kim nereye gitmiş, kim ne kazanmış, sonra dönüp kendi hayatımıza bakıyoruz. Daha gün başlamadan kendimizi hemen eksik hissediyoruz. Hemen böyle bir panik halindeyiz. Bir de üstüne yetişecek işler, ödenecek faturalar, insanların beklentileri... insan kendi sesini bu kalabalığın içerisinde maalesef çok fazla duyamıyor. Güzel bir hayat istemekten bazen utanıyoruz. Utanmayın. Güzel bir hayatı hak ediyorsunuz. Emeğinizin karşılığını almak, rahat etmek, bir ev sahibi olmak, çocuğunuza iyi imkanlar sunmak. Bunları istemek çok doğal aslında. Biliyorum ekonomik koşullarda ve günümüzdeki şu olaylardan dolayı dünyanın bu kadar hızlı değişimi içerisinde bunları istemek size bir haksızlıkmış ya da hiç olmayacakmış gibi geliyor. Yalnız bütün huzurunuzu bir sonraki hedefe bağlamamanızı tavsiye ediyorum. Benim size önerim bu olur. Şu borç bitsin, şu iş olsun, o zaman rahatlayacağım derken bugünün içinde küçücük güzellikleri kaçırmayın. Dertleriniz varken de gülebilirsiniz. Zor bir dönemden geçerken de güzel bir kahvenin, bir sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Mümkünse bugün biraz dışarı çıkın, yürüyün, gökyüzüne bakın, bir ağacın altında durun. Biraz telefondan uzak durun. Bence hayatın her meselesini bugün çözmek zorunda değilsiniz. Bugün bunu söyleyin kendinize. Biraz kararsız olabilirsiniz. Biraz duygularınız karışık olabilir. Ama bugün kendinizi daha az hırpalamanızı tavsiye ediyorum. Birini anlamaya çalışabilirsiniz. Size iyi gelen bir şeye vakit ayırabilirsiniz. Bunlar da insanı iyileştiren şeyler. Bugün neye iyi geldim, kime iyi geldim ve kimi incitmedim diye sorarsanız belki daha kazanan siz olabilirsiniz diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Güzel bir gün diliyorum inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta sonu geçirin. Umut ediyorum hayatınızdaki sorduğunuz soruların cevabı yarınınızı çok güzel bir şekilde belirlesin. Belki de çok istediğiniz, çok arzu ettiğiniz şeyler bir anda bir telefonun çalmasıyla önünüze gelecek. Geldikten sonra belki hayatınız bir anda değişecek. Yine de neler yaşadığınızı, nerelerden geldiğinizi unutmayın, olur mu? Hayatı tüm nezaketinizle yaşamaya devam edin. Başaracaksınız. En güzelini, en iyisini, en hayırlısını hayatınıza çekmeyi başaracaksınız. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere diliyorum. İnşallah, umut ediyorum. Ağzımızın tadıyla keyifli, güzel bir şekilde pazartesi saat 7'de yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İstanbul Maltepe'de kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları dün itibariyle ilgili bankalara transfer edildi dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bir dönem sert açıklamalarla karşı karşıya geldiği milyarder girişimci Elon Musk'a övgüler yağdırdı. Elon Musk, zamanımızın Thomas Edison'udur. Tüm bunların yanı sıra benim dostumsun dedi.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Çölle bahar havası var. 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi Yar.

0: sana gelin.
1: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu bank.

iyi sabahlar. Gün cuma, birçoğumuz için beklenen gün geldi. Cuma gününe ulaştık. Bugün bu sabah güne başlarken biraz daha keyifli uyandığınızı tahmin ediyorum. 9 Ekim bugün, 9 Ekim cuma gününde de Radyo D'de yine harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Blok 3 ve Sebebi Yar'la bu saatin açılışını yaptık. Şimdi Demet Akalın, Radyo D'de konuğumuz. Bir şey mi dedin?

İşe ya da okula gitmeye hala devam edenler var. Görüyorum İstanbul trafiğinde yoğun bir şekilde ilerleyenler var. Cumartesi yurt genelinde yağış beklenmiyor, hatırlatayım. İstanbul'da 23 derecelik ılık bir hava olacak. Adana ve Mersin çevresi 32-34 dereceleri görüyor. Yazdan kalma günler yaşayacağız hafta sonu. Pazar günü sağanak Trakya ve Doğu Akdeniz'e geliyor. Doğu'da ise geceler dondurucu olacak diyor meteoroloji. Pazartesi, yani gelecek haftanın ilk günü, başkentte Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bursa ve Malatya'da da benzeri bir tablo var. Açık hava planlarınızı hafta sonuna sıkıştırmakta yarar var. Şimdiden henüz erken ama bugünü bitireceğiz. Hafta sonu planlarını yaparken dikkate alabilirsiniz. Ayrıntılar da her zaman olduğu gibi saat başlarında Radyo D Haber Merkezi'nde, kaçırmayın.

0: burada olacak. İki tas çorbayla geri döneceğiz.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

uzun ömre sahip olduğu bir köy tespit edildi. Üstelik çok yakınımızda bir köy bu. İtalya'nın Sardinya adasında kadınların uzun yaşamıyla dikkat çeken küçük bir köy var. Adı Bolotana. Araştırmaya göre burada 70 yaşına ulaşan kadınların yaklaşık %14'ü 100 yaşını görüyor. Peki sırları ne diye düşünebilirsiniz, bana sorabilirsiniz. Dağ yollarında uzun yürüyüşler yapmak, geleneksel yemekler yemek ve güçlü aile bağlarıymış. Üstelik yaşlılar da hayatın içinde kalmaya devam ediyorlar ve sürekli bir şeylerle uğraşıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar uzun yaşlarına rağmen. Belki de uzun yaşamın sırrı sadece ne yediğimizle ilgili değil, tabii ki nasıl yaşadığımızla da alakalı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Peki, buradan onlara selam olsun. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde, her zaman seninle.

0: gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: İkilemden herkese merhabalar. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Bu saat...

Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson'ın sahne kostümleri açık arttırmayla satışa çıkıyor. Aralarında 1983 yılında Ay Yürüyüşü'nü ilk kez sergilediği performansta taktığı taşlarla süslenmiş eldiveni de var. Ayrıca Thriller klibinde giydiği o ikonik kırmızı ceket ve ayakkabıları da koleksiyoncuların karşısına çıkacakmış. Michael Jackson The Fashion Legacy adlı müzayede 7-9 Aralık tarihleri arasında Abu Dhabi'de düzenlenecek ve pop müzik tarihinin en ikonik parçalarından bazıları sahiplerini arıyor. Sahipleri onları alacak. Belki de beklenen fiyatı veremeyecekler, alamayacaklar. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

0: aklımın iplerini saldım ve Yüksek Sadakat Radyo D'de dinledik. Birazdan Başımda Belalar burada olacak ve Poezi ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.261 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.42'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.655, çeyrek altın 11.286 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Poezi, Başımda Belalar.

0: giyeceğiz.
1: Tişört giysem üşür müyüm? Mont giysem terler mi?
2: Şemsiye almalı mıyım?
3: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
4: Hava durumu gün boyu CNN Türk.

dünyanın yaşayan en yaşlı kara hayvanı geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlamış. İsmi Jonathan. Seyşeller'de dev bir kaplumbağa kendisi ve 194 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 1882 yılında, yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde Saint Helena adasına götürüldüğü düşünülüyor. Aradan geçen bunca yıla rağmen hala valinin konutunun bahçesinde yaşamını sürdürüyormuş. Zaman zaman öldüğüne dair haberler çıkıyormuş onunla alakalı. Ama hayatta ve düşünsenize, neredeyse iki asırlık bir hayat ve gerçekten insan merak ediyor. Bu kaplumbağa neler gördü, neler yaşadı? Bir insan olsaydı neler görürdü, neler yaşardı? Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen sizinle buluşturdum. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Tutamam.

İlginç ve eğlenceli günler takvimimize az önce göz attım. Bugün Ekim ayının ikinci cuması, yani Dünya Yumurta Günü. Ve bugün Uluslararası Yumurta Komisyonu'nun 1995'te aldığı kararla yumurtanın besin değerine dikkat çekmek için böyle bir gün kutlanıyormuş. Ve TÜİK verilerine baktım az önce. Ona göre Türkiye'de yalnızca Temmuz ayında 1 milyar 904 milyon yumurta üretilmiş. Ve bu rakam gerçekten geçen yılın aynı ayına göre %17.2 artmış durumda. Bu da günde ortalama 61 milyon yumurta demek. Yani bu kadar yumurta tüketiyoruz. Sizin kahvaltı sofranızda günde kaç tane yumurta tüketiliyor? Açıkçası çok merak ediyorum. Yani protein önemli. Ben günde 2-3 tane sabahları tüketiyorum. Enteresan haberlerden biriydi. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde, her zaman seninle.

0: herkesin içinde, bahçenin ortasında baltayla dolabı parçaladın.
1: Polis baskını taşları yerinden oynatıyor.
2: Bu hayatta kardeşimi bulmak dışında yaptığım en iyi şeydi.
3: Her şey bu kadar berbatken hayatımda ilk kez iyi bir şeyler olacağını hissediyorum.
1: Teoman'ın hisleri doğru çıkacak mı?
4: Serhat Yalçın, şu an nerede kendisi?
1: Teoman'dan beklenmedik çıkış.
0: Serhat'ı ben öldürdüm.
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.

arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği, nihayetinde haftanın son iş günü, günlerden cuma ve her zaman olduğu gibi biz yine sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Yani adeta dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Mevsim demişken bu arada yurt genelinde bu hafta sonu bir hayli şanslıyız ama Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusu da bir hayli yağışlı gözüküyor. Aman dikkat diyelim. O bölgelerde olan vatandaşlarımızın yağışlara, hatta sağanak yağışlara karşı biraz daha tedbir elden bırakmaması gerekiyor. Ben Çağlar Demirel. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo D104. Bir bakışta

Biz her zaman olduğu gibi geçmişten günümüze sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bunun en güzel örneklerden Pinhani Dursana Dünya isimli şarkısıyla geride kaldı ve kulağınız burada olsun çünkü dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

3 gençten bahsedeceğim. Ahmet Emre Doğaner, Alperen Tarık Balkın ve İhsan Can Kesiktaş. 3 kişi. Bu 3 genç yetenekleriyle İdol House Türkiye yarışmasında bir araya geldiler. Ve ardından da 25 Eylül'de bizlerle yeni şarkılarını buluşturdular. Şimdi o söz konusu olan şarkıları bulamazsın ve işte o 3 kişiden meydana gelen yeni bir erkek grup diyebilirim. Bir boy band, Perma. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

Burası Müziğin Eğlenceli Frekansı, Radyo D104 hanımlar beyler. Bir kez daha keyifli günler herkese. Cuma gününde tam da gün ortası, ofis zamanı. Biz sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken, şimdi 27 Mayıs 91 yılına gidiyoruz. O yıl bizlerle buluşturduğu albümün adını veren şarkısıydı. Aramızdan da ayrıldı kısa zaman önce. Ferdi Tayfur'dan bahsediyorum. Ve tam 28 yıl sonra, yani 14 Mart'ta 2019 yılında bir cover proje olarak karşımıza çıkardı Zeynep Salih. Bana da söyle şimdi, Radyo D'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.255 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.35'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.255 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Emir Can İrek, geçmiş geçmişte.

0: müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve o isimlerden biri oldu. Şu an dinlediğiniz Rüzgar'ın Kızı isimli şarkının sahibi Feride Hilal Akın. Kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını ve YouTube'dan da görüntülü olarak izleye ve dinleyebilme imkanı yakalayabilirler. Zaman, mottolarını sizlerin belirlediği radyoda ya da şu an sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı story atıp görüntülenme sayısını takip edenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık. Bu.

0: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Biri. Sıradaki şarkı konsepti Instagram'da postların altına yorum olarak mottolarını sizler belirliyorsunuz ya da WhatsApp hattından biz o mottoları seçiyoruz ve sıradaki şarkıyla şu an olduğu gibi Radyo D'de sizlerle buluşturuyoruz.
1: Sıradaki şarkı linç yemekten korkmadan paylaşım yapanlara gelsin.
2: Radyo D.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: isterim.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Özbek ve Kamuran Akkor. Aslında yeni bir şarkı. Eski gibi gözükse de güldüğüm fotoğraflar. Ki Doğu Svek stüdyoda da ağırlamış olduğumuz isim oldu. Kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını aynı zamanda radyodea.com'dan da stüdyoda da podcastler bölümünden dinleyebilirsiniz. Dedublüman Sıla'yla da bu aralar yeni bir çalışması var. Sana güvenmiyorum da Radyo D'de.

Radyo D'desiniz. Şimdi Big Five konseptli yine çıkan gruplardan biri. Dört kız üyeden oluşuyor. Aura'dan bahsediyorum. Ve o dört kız üyesinden Aura, PES'le müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: hatırlayanlar bilir. 90'ların son yarısı 98 yılının tam da Ağustos ayında ilk stüdyo albümü. Ve albümünde 10 şarkı yer alıyor. Fırat Tanış'a ait olan o şarkılardan biri de Söz ve Müziği. Yani ve Emre Altun'u geride bıraktık. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.242 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.33'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.636, çeyrek altın 11.253 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: barındırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Radyo T'de mottolarını sizlerin belirlediği sıradaki şarkılarımız var. Mesela sıradaki şarkı şöyle hissedene gelsin. Sosyal medyadan bize ulaştırıyorsunuz. İşte o mottolardan.
1: Sıradaki şarkı ben bu yaz neredeydim diyenlere gelsin.
2: Radyo T hayatın içinde her zaman seninle.
0: Ve bu mottoları Instagram sayfamızda postların altına yorum olarak ya da WhatsApp hattından Radyo T 104'e bize ulaştırabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Verir hep bana bir...

İstanbul Ataköy Marina açık hava sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Poesi, başımda belalar.

0: Yatak'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataşla mutlu
1: uykular. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Merhaba, ben Bahadır Tatlıöz. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.
1: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdin. Derdini sevdim.

yabancı. Rock müziğinin kült isimlerinden Teoman'ın hafızalara kazınan zamansız klasiklerinden ve bu şarkı Ocak ayında başlatılan ve yine ikonik eserlerini günümüze Teoman'ın taşıması amacıyla başarılı isimlerle yeniden buluşturan Teoman Şarkıları projesinin de aynı zamanda 20. teklisi diyebilirim ki bu proje kapsamında da o karşımıza çıkan iki yabancı Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan ve Teoman üçlüsüyle müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

aşk tuttu elinden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elinden.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Selam.
1: Kamu spotu.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo T'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi yeni çalışmalardan bir tanesiydi Umurdoma Uyku Yok ve onu geride bıraktık. Bu kez Betül Demir 44 yıl sonra yeniden hayat verdi. Dönence Radyo D'de.
1: Çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

Radyo C'desiniz, Aynur Aydın'ı Kralı Bebek'le geride bıraktık. Bir Demet Sağaroğlu klasiği Şehrazat'a aitti sözler. Bu kez Hadise Selikli Beyto'yla. Biliyorsunuz bir hayli gündem oldu sosyal medyada da. Bir hayli karşımıza çıktı. Selikli Beyto da konserinde kendisine eşlik etti. Ama bu kez Hadise o şarkı Ara Beni'yle. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Stüdyo'daydı. Özel isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. O isimlerden biri oldu. İkinci kez Stüdyo'daydı. Ağırladık kendisini. Fatih Uslu'yla çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Her ne kadar magazin gündeminde Mustafa Sandal'la arasında olan diyalog yazılıp çizilse de şarkılarıyla benimsedik. Bir cover çalışma Serdar Ortaç'tan da dinlediğimiz Bilsem Ki ve o söz konusu olan kadın vokal. Melap Edel, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Yeşim Salkım'la bir araya geldi. Madersat grubu Yalan isimli şarkılarıyla onları geride bıraktık. Bakalım bu hafta radyoda top 1 listemizi kaç numarasında yer alacak? Cumartesi 15, pazar saat 12'de Fatih Üstün'ün sunumuyla radyonuzda. Şimdi bu hatırlatmanın ardından hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik Bana Ayrılan Vaktin sonuna geldim. Ve ben Çağlar Demirel gidiyorum. Ama yeni saatle ve hafta sonu tatiliyle beraber yine sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: herkesin içinde, bahçenin ortasında baltayla dolabı parçaladın.
1: Polis baskını taşları yerinden oynatıyor.
2: Bu hayatta kardeşimi bulmak dışında yaptığım en iyi şeydi.
3: Her şey bu kadar berbatken hayatımda ilk kez iyi bir şeyler olacağını hissediyorum.
1: Teoman'ın hisleri doğru çıkacak mı?
4: Serhat Yalçın, şu an nerede kendisi?
1: Teoman'dan beklenmedik çıkış.
0: Serhat'ı ben öldürdüm.
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: Reklam.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz.
9: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, bir yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

olmak ister gülüm. Sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Sertünsüz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.278 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.254 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Hoyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Hoyner.com.tr'de ve Hoyner mağazalarında.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Emir Can İrek, Geçmiş Geçmiş'te.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
0: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.275 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.627, çeyrek altın 11.239 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kırklareli'nde Çaykezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirdi. Hizmete giren projeyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'de gençlik ve eğitim teması kapsamında yürüttüğü çalışmalarla eğitimin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki rolünü uluslararası gündeme taşıyacak. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı yapılması planlanan geniş katılımlı gösteri öncesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı duyuruldu.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara sisli 23, İzmir açık güneşli 27, Antalya açık güneşli 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve

0: Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel. Kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Değerli yolcularımız, Ajet'in yurt dışı kampanyası başladı.
3: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi Ajet Mobil ve Ajet.com'da. Hemen Ajet Mobil ve Ajet.com'a gelirsin. Uçak.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız...

0: oynat, oynat, oynat, oynat, oynat. Bayağıdır değil mi cuma günleri canlı canlı dadalamıyorduk ya. Bugün canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz burası Türkiye'nin en daily dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa daily doluyuz. Efendim raporlu daily'ler Aygül Aydın'la başlıyoruz sevgili dinleyenler. Ve benimle artık delirme seansını, akşamın fenerini söndürerek devam ediyoruz. Sizler 0549-204-0104'e bir sesli mesajınızla radyoya dahil oluyorsunuz. Ve Instagram'dan da İrfan Boşluk Aslanhan adresimiz. Da da da da da da ateş ettiğimiz hesabımız sizinle. Aa, ne diyorsun? Hava çok güzel İstanbul'da. Şu ekranımda bir şey var şu an ya. Diyor ki Arda Turan'ın milli takım teknik direktörlüğüne getirildiği iddia ediliyor diyor. Ne diyorsun? Şaka mı bu acaba? Bilmiyorum ama. Doğru mu çocuklar? Teyit edelim bunu. Gol! Gol! Gol! Radyo Tiyatı gol oldu! Gol! Bayağıdır gol de atmıyorum ya. Yok ki böyle gollü gollü bir milli takım maçı izlesek. Vallahi... Efendim velediniz dadanız geldi. Aslında benim biraz sonra kalkıyor. Uçak kalkıyor biraz sonra. Nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Dedim ki canlı canlı yapalım programı. O uçağa doğru gideceğim valla. Hemen şöyle bir sesinizi duyayım. Arda Turan'ın milli takım teknik direktörlüğüne getirildiği iddia edilmiş. İnşallah iddiadır, kalır böyle. Bilemiyorum, bilemiyorum. Nasılsınız? Sesiniz nasıl çıkıyor? Hemen şöyle bir bakayım. Şöyle.
1: Konya'dan merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba Konya. Neredesiniz? Konya yolunda mısınız? Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
2: İrfan'cım hoş geldin.
0: Hoş bulduk efendim.
2: Evet, sonuna kadar açık valla. Oh. Evet gerçekten bütün dadalar trafik yapmış durumda şu anda Bursa'da. Kolay
0: trafik
2: gelsin,
0: fena.
2: Görüşürüz.
0: Sağ olun efendim. Efendim yollarda evet cuma trafiği, bir de hafta sonu yurt genelinde havalar güzel olacak dendi. Millet bir yerlere mi kaçıyor? İki gün önce arkadaşım aradı, Bodrum'da otel soruyor bana yani o. Hafta sonu sıcakmış da Bodrum'a ineceğiz diyor. Valla Dünya Meteoroloji Örgütü El Nino sıcaklarının Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimali neredeyse kesin falan diyor. Ama bakıyorum burada Türkiye'deki meteoroloji birimleri AKOM'u yarmış mesela. İstanbul'da sıcaklıklar 13 derece kadar düşecek demiş. Manyak olduk, hangisine inanalım biz? Yani bu hafta sonu güzeldi. Tatilde miyiz? Güzel bir hafta sonu olsun. Sizi hafta sonuna uğurlayacağım bugün. Ben de uçağa bineceğim, kaçacağım. Yeah, yeah, yeah.
2: Ay iyi ki geldin İrfan ya. Jenerik bile yani mükemmel. Jenerik bile insanı enerjileştiriyor. Enerji.
0: Enerji.
2: Hoş geldin İrfan.
0: Efendim enerji geldi. Türkiye radyolarının tek moral benzincisi. Moralleriniz tükendiyse deponuzu fullemeye geldi efendim. Evet. Şimdi iş yerlerinden çıkıyorsunuz, okullardan çıkıyorsunuz. Yolda beraberiz. Türkiye'de bu trafik bitmediği sürece radyo da bitmez. Konya, biz de Konya'dayız demiş. Eyvallah. Herkes Konya yolunda. Konya yolundayım, Konya. Hoş geldiniz.
3: İrfan, manifest açar mısın?
0: Ne maket mi açayım, market mi açayım onu? Ne açayım dedi. Bebişimiz ne dedi, maket açar mısın mı diyor. Bir daha dinler misin onu, ne diyor?
3: İrfan, manifest açar mısın?
0: Ha manifest açar mıyım ben? Manifest açılmaz mı? Manifest açılsın, kız neşesi gelsin. Ayarlayalım arkadaşlar.
3: Merhaba İrfan, ben Duru Mersin'den sesleniyorum. Manifest açar mısın?
0: Tabii ki biraz sonra, dur bir yere ayrılma. Bak radyonun başından ayrılma. Dün Fatih Bey'le de konuşuyoruz. Bazı dinleyicilerimiz işte kendimi kutluyorum, ailemi kutluyorum. İyi ki beni radyo kültürüyle büyütmüşler diyor ya. Şu an mesela 90'lı yıllarda radyonun güzelliğini, tadını alan, o iyiliğini alan, hiçbir kötülüğünü görmeyen. Bakın birçok medya camiasında işte sosyal medyada falan çok kötülükler gördük. Ama bir tane radyo camiasından bir kötülük görmedim. O yüzden de çocuklarımıza ya ders çalışırken bile yanında radyoyu böyle açık bırakmanız bile ona bir dostluk, yoldaşlık yapabilir. O yüzden çocuklarımızın radyo dinlemesini, sesli mesaj atmasını çok kıymetli buluyorum. O diğer medyalar TikTok'u, osu busu zehirledi gençlerimizi. Haksız mıyım sevgili dinleyenler? Çal manifesto ona bir tane. Yaktın beni be.
1: Yıktın sen beni.
0: Sıcak oldu mu ülkem, yanıyor muyuz? Yanayım.

0: Enişte gel, ben dadalıyayım burada, gel. Gel. Çok var yine, tabii ki de soracağız, sorgulayacağız. Ülke gündeminde ne varsa bu radyo makinesine koyuyoruz, karıştırıyoruz. Yine bir şeyler var, bakacağız efendim. Canım benim, kim bu? Hemen Hale, Hale Marangoz. İrfan, iyi ki varsın, olmasan o dünya çekilmez ya. Hale diyor, Ankara trafiği hiç çekilmez. Ankara'dan selamlar demiş.
1: İrfan'ım hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: İyi cumalar.
0: Hayırlı cumalar efendim.
1: Çok sıcak bir İzmir günü yine.
0: Değil mi?
1: Çok fazla trafik var tabii ki. Senin sesinle bu trafikte keyifleniyoruz ama. İyi ki varsın İrfan.
0: Canım benim, sağ ol. İrfan abi, bu futbol daha ne kadar karışabilirse o kadar karıştı diyor. Vallahi Arda Turan haberi bomba gibi düşmüş durumda şu an. Son dakika diye giriliyor yani. Bir dinleyicimiz diyor ki, Onur, İrfan abi yok o kadar da değil ya. O kadar. O kadar haberler, o kadar vallahi. Efendim, kimya hocamız, Ercan hocamız görüntülü mesaj yollamış. Buyursunlar. Ne bu
2: İrfan
0: sazlar?
2: Bey, merhaba. Su?
0: Merhaba.
2: İyi yayınlar, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
2: Edebiyat öğretmenimiz Hayrettin Hoca.
0: Evet.
2: Şu an bir saz resitali sunuyor.
0: Oo.
2: Kimya öğretmenimiz. Hocam hangiydi?
0: Selamlar olsun.
2: Çorap ya.
0: Efendim, öğretmenler odasından atmışlar. Çok güzel.
2: Oktay hocamız.
0: Selam olsun.
2: Otlu'nun fizikçisi ama İngilizce. Şöyle öğretmenlerin bir etkinliği.
0: Harika. Edebiyat hocamız orada bağlama çalıyor.
2: Selamlar.
0: Selamlar efendim. Ya bugün Cuma partisi dedim ya. Konuyu aslında atasözlerimizi partiyle değiştirsek olabilir mi? Ya parti derken siyasi bir şey karıştırmayın da. Yani parti, eğlence, eller havaya falan öyle. Ne olabilir acaba, ne yapabilirsiniz? Bir tane atasözümüzü alıyorsunuz, istediğiniz bir kelimeyi içinden çıkarıyorsunuz, yerine parti. Yani eğlenceli olan parti, yoksa diğerleri hiç eğlenceli değil yani. değiştirebilir misiniz? Normalde editörümüz günün konusunu şey olarak yollamıştı, istemediğim halde. Ben de istemediğim halde bunu yapmak istemedim gerçekten. Yani atasözlerimizi partiyle değiştirsek. Bakayım, eğer yapamazsanız hani olmazsa, şey durmazsa, iğreti durursa falan, hep başka işte siyasi partilere çekilirse karıştıracağım onu, değiştireceğim hemen şöyle bir. Ha, olsun mu, atasözlerimizi partiyle değiştirelim mi? Biri bir denesin bakalım, oluyorsa, tatlı oluyorsa yapalım, yoksa... Diyor ki, Afyon'un kaymağı Konya'nın manyağı meşhurdur İrfan demiş. Radyo değeli, ben manyak, hep gülelim, hiç ağlamayalım İrfan demiş. İnşallah yarabbim. Betül Hanım, değiştirdiniz mi atasözlerimizi partiyle? Bakayım.
3: Elinin mumun ıslık çalarak üflermiş.
0: Kız, onun neresinde parti var Allah'ını seversen? Elin mumunu ıslık çalarak üflermiş diyor. Parti koy, parti kelimesini bir yere koy. Elin mumunu parti yaparak üflermiş o. Olsa daha mantıklı olabilir. Bak, Onur Kuruoğlu diyor ki, dal sarkar bu parti kalkar. Bu parti kalkar milletimiz oturamaz. Biz milletimizi ayakta tutmaya geldik diyor Onur Kuruoğlu. Bak, güzel, eğlenceli şeyler çıkacak diye umuyorum sevgili dinleyenler. Yalancının mumu partiye kadar yanar İrfan'ı diyor. Partide söndürürsünüz değil mi? Karanlıkta eğlenceye devam edersiniz. Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Parti, Cuma partisi, bakın, eğlence falan, tamam mı? Efendim, ben reklama doğru gideyim. Siz 0549 204 0104'e partiyle değiştirdiğiniz atasözlerimizi yollayın. Bak, çok güzel, üzüm üzüme. Üzüm üzüme baka baka partiler diyor. Evet. Bir parti hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Reklamlar, reklamlardan sonra geliyoruz. Bugün de değilimiz.
4: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
5: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi devam edecek.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Turbo Marş günü.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İnşallah ben bugün kimsenin ağzını yırtmam. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

0: Radyo Makinesi.
1: İrfan Aslanhan. Burası Radyo D, Cuma Partisi başladı sevgili dinleyenler. Müthiş bir trafikle güzel bir cuma akşamındayız aslında. Trafiği dert etmeyin, boş verin ama beraberiz burada efendim. Burası Radyo D, hayatın içinden her zaman sizinle. İşte o bebişimize manifest. ...0549-204-0104... radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün Cuma Partisi yapalım derken atasözlerimizi de partiyle değiştiriyoruz. Çok acayip şeyler geliyor ama bakın, eğlenceli olanından, diğer parti çok sıkıcı. Havlayan köpek parti yapmaz diyor. Havlayan köpek ısırmaz. Mesela şöyle bir mesaj var. Partiye giren şemsiye açılmaz diyor. Çok acayip şeyler geliyor ya. Damlaya damlaya parti olur. Didem Güler. Mersin'den Gamze. İrfan hoş geldin. Hayırlı cumalar. İyi bayramlar efendim. Partiye giden terler anam demiş bak.
2: Anam.
1: Tabii partiye giren terler. Bakayım şöyle, combo yaptım abi diyor. Yap bakayım combo.
3: Dada babayı altın kafese koymuşlar. İlle de parti demiş. Dada bu. Parti girmeyen kafese doktor girer demiş. Sonuçta parti yaşta değil, gecelerde bir. Demi dada baba.
1: Hayatımız parti. Şimdi yine cuma cumartesi hafta sonu partisini başlatıyorum ben biliyorsunuz. Sahneye gidiyorum. Antalya'dan Elif iyi bayramlar diyor. Komşu komşunun partisine muhtaçtır diyor ya. Tabii. Kimse kimseye partisini koklatmıyor bile vallahi. Benim parti. Hemen bakalım şöyle bir hoş geldiniz.
4: Delidir, partide ne yapsa yeridir. Adana'dan Selda.
1: Selda'cığım.
4: Seni çok seviyorum İrfan.
1: Canım eyvallah.
4: Bekarlık partiye kadar sultanlıktır.
1: Bekarlık partiye kadar sultanlıktır diyor. Sonra orada muhakkak birini buluyorsun diyor Selda yani. Tabii. Bunu izle demiş de şimdi izlersen başıma bir şey gelir mi? Müge Anlı soruyor. Ailenizde Akdeniz anemisi var mı diye yurdum insanın verdiği cevap. Bunu gördüm ya. Babasını arayan çocuk vardı ya, bulundu. Babasına işte sen de Akdeniz anemisi var mı diyorsun. Yok biz zaten Konyalıyız diyor yani. Yani Akdeniz anemisi hastalığını sadece Akdenizlilerde olduğunu düşünen bir zihniyetimiz var ama bu yanlış. Tabii bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bir ver bakayım, hadi açayım onu, ver. Şöyle bir duymayanlar da duysun efendim. Evet.
4: Bu Akdeniz anemisi rahatsızlığı da yok değil mi? Yok.
5: Hayır, yok.
4: Sizde de yok. Hani taşıyıcı olabilirsiniz. Mesela hiç ailede falan böyle bir şey bugüne kadar hiç duydunuz mu, akrabalarda falan?
5: Yok, biz Konyalıyız zaten, öyle bir şey duymadık hiç.
1: Ama yani işte öyle bir yerleşmiş bir bilgi. Bizde kavram kargaşaları falan bayağı meşhurdur biliyorsunuz. Yok ben Konyalıyım zaten. Bizde vallahi.
6: Oktay yeniden saksı çalabilir misin? Ben Destan Çoban.
1: Ne istiyorsun Oktay'dan ne?
6: Oktay yeniden saksını çalabilir misin? Ben Destan Çoban.
1: Oktay'ı yiyeceğim saksısını çalabilir misin? Sen Oktay'ı yiyeceğim saksısını çalabilir misin mi diyor o. Ben mi yanlış duyuyorum?
7: Ailemizde İrfan, herkesin partisine kimse karışamaz.
1: Herkesin partisine kimseler karışamaz. Doğru söylüyorsun. Herkes kendi partisine karışsın. Öyle yok o A partisi, B partisi. Efendim bugün ne yapıyoruz? Atasözlerimizi partiyle değiştiriyoruz. Cuma partisinde bunu yapıyoruz. Yapıyoruz. Biri demiş ki gülme partine butlan gelir başına ya. (Gülüyor) Ethem'cim hoş geldin canım benim.
0: Radyomu yeni açtım. Büyük olasılıkla parti kelimesini atasözlerimizle değiştirdim.
1: Bravo bildin.
0: Hemen bir
1: bravo.
0: Hemen duruyorum abi.
1: Bravo.
0: Kılavuzu Kargolo'nun burnu partiden çıkmazmış.
1: Tabii. Hemen şöyle bir Türkiye turuna, memleketimizden insan manzaralarına bakalım. Neler olmuş bugün?

0: Efendim güzelim, yurdumuzda ne olmuş? Samsun'da bir vatandaş bir saat önce 2 milyon 600 bin TL'ye satın aldığı otomobille kaza yapmış efendim. Arabayı aldıktan bir saat sonra, nasıl bir şanstır bu yahu? Yani hep söylüyoruz biz, nazarı çok hafife mi alıyoruz? Ne oluyor? Ben mesela bizim bebeği, anneliği paylaşım diyorum ama annem diyor ki paylaşma. O geçen nerede gördüm mesela, bizim radyocu değerli canım dostum Duygu Atakan çocuğunu paylaşmış. Çocuk sonra nazara gelmiş, bir daha diyor hayatta paylaşmam diyor falan. Biz nazarı çok hafife mi alıyoruz acaba? Yasemin Sakallıoğlu, burada mısın Yasemin? Ha? Dedim ki paylaşacağım, nazar değerse Yasemin'den suçu bileceğim dedim vallahi. Evet sevgili dinleyenler, günün haberi: Samsun'da bir vatandaş bir saat önce 2 milyon 600 bin TL'ye satın aldı otomobile kaza yapmış ve araba perte çıkmış efendim. Çok yazık. Hangi kenefir gözlü baktı acaba ya? Yani bilmiyorum, ilk kez bindiğin aracı tanıma süresi falan olmalı yani. Çünkü ben de hatırlıyorum, yıllar önce babamın da öyle bir hikayesi var. Daha arabayı böyle sıfır almış. Biz de balkonda bakıyoruz. Babam böyle arabayı çalıştırdı. Karşıda böyle bir bina var. Onun böyle duvarından girdi milletin yatak odasına doğru. Vallahi billahi. Hiç unutmam yani. Geçmiş olsun efendim. İnşallah kaskosu falan vardır. Yaptırmıştır herhalde bu kadar pahalı bir arabayı da. Ha? Gerçi pahalı dediğim, sıradan arabalar bu fiyattan başlıyor ya. Artık fiyat algımız da kalmadı yani. Muhtemelen vardır. İrfan, o kişinin durumunu tahmin edemiyorum dedi. Evet, çok üzücü bir şey arabanın perte çıkması falan. Geçmiş olsun diyoruz efendim. Geçmiş olsun. Böyle ara ara bakacağız memleketimizden insan manzaralarına. Ve İstanbul Kağıthane'de bir otomobil seyir halindeyken yanmaya başlamış sevgili dinleyenler. Yangın tüpleri çıkmış, söndürmeye çalışmışlar falan. Yangın tüpleri bitince de alevlere kola dökerek müdahale etmişler sevgili dinleyenler. Bir şey olmaz gerçi kola, hani elektriksiz araçlarda yapacak bir şey yok. Ne sıvı varsa onu döküyorlar yani, petrol bulsa onu dökecek adam orada. Elektrikli değil, içten yanmalı araç yanmış efendim. İçten yanmalısı yanıyor, yandan yanmalısı yanıyor. Memlekette yanan yanana yemin ediyorum. Son zamanlarda ne kadar çok araç yangını haberleri var. Ne oluyor bu araçlara? Havalar da öyle serin serin gidiyor. Hadi yazın ortasında dedik ki araba hararetli bir şey oluyor. Çok acayip yani. Efendim kolayla müdahale etmişler. Gündem haberlerinde bu var sevgili dinleyenler. Artık şey bitince, yangın tüpleri bitince kolayla araba söndürmüş bugünün vatandaş. Bunu da gördük. Dinleyicimiz diyor ki benim numaram kayıtlıydı sizde, sildiniz mi, ne yaptı? Yok, kimseyi silmiyoruz biz, niye silelim ya? Size diyor atasözleri yolladım. Yar yar olanın parti sararmış yarasını, yar yar olmayanın partiler üzermiş diyor anasını. Üzdüler üzdüler. İzmir'den Selçuk göndermiş efendim. Aynı şimdi bütün eller havaya, artık izin. Bugün Cuma partisinde atasözlerimizi partiyle değiştiriyoruz. Bakalım buyursunlar. 0549-204-0104'e bir sesli mesaj atıyorsun. Hayatını güzelleştiriyorsun. O kadar etkili yani, o kadar etkili.
1: Parti eken fırtına biçer. Hmm. Ya da her partinin bir yoğurt yiyişi vardır. Ya.
0: Bu çocuğumuz da mı istiyor bir şeyini?
2: İyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
2: Ben Yiğit, benim adım Yiğit Ali.
0: Yiğit Ali.
2: Her gün severek sizi dinliyoruz.
0: Oy canım benim.
2: İyi günler.
0: Ya.
2: Kolay gelsin.
0: Aslan delikanlı Yiğit Ali'm benim be. Hemen bir kalbimi bıraktım sana Yiğit Ali. Aysel'cim hoş geldin, bayağıdır yoktun. Komşu komşunun partisine muhtaçtır diyen de var. Yıllardır diyor Adana'da lezzet festivali yapılır ve yıllardır bir şey çıkar gidemem dada. Ve hatta bugün şehir dışına çıkacaktım, aksilik olunca gidemedim. Sanırım bu sefer festivale katılabileceğim. Kutla beni diyor resmen. Kutla beni. Malatya'dan selamlar. İrfan iyi bayramlar dadalamaya. Damlaya damlaya demiş, pardon, damlaya damlaya parti olur, büyüyünce parti olacak, şu an particik damladığı için dolarsa parti olacak diyor. İrfan arkadaşımın bugünkü storiesindeki mesaja çok güldüm diyor. Zıt görüşlü olsak da seviyorum. Günaydın. Ne demiş? Bunu okumayayım ama bu tatsız bir şey çünkü ya. Sevgi çalmaz. Güzel İzmir'imizle alakalı bir espri ama espri gibi değil yani. Kalp kıran cinsten gerçek. İzmir'imiz her zaman güzeldir. Bak Ethem de İzmir'de.
3: İrfan abi siyasi şakalar yapabiliyoruz mu?
0: Yapamıyoruz.
3: Yoksa Silivri soğuk mu Silivri?
0: Ne gerek var? Benim burada hala yayın yapmamı istiyorsan, beni seviyorsan yapmayacaksın yani. Hani gerek var mı? Öyle bir iklim yok zaten. Yani gerek de yok. Bence şey de, iğreti de duruyor artık. Özgür Bey merhabalar.
4: İrfan, bu atasözü olur mu acaba?
0: Hangisi bakayım?
4: Nadanı terk etmeden partini buldun.
0: Hmm. Bak inceden yine de var yani. Hani siz böyle. Efendim reklama doğru gideceğim. Reklamlardan sonra 0549-204-0104'e devam edeceğiz. Cuma partisi bugün, bir atasözümüzü alıyorsunuz. İçinden bir kelimeyi çıkartıyorsunuz. Yerine parti, eğlenceli olan partiyi ekliyorsunuz. Bak Burak göndermiş. Parti partiye baka baka kararır abi diyor. Bakalım hatalarımız şu dönemde olsaydı ve parti olsaydı, böyle bilindik eğlenceli partiler falan, o partilere ne atasözleri yazarlardı, görüyoruz efendim. Reklamlardan sonra geleceğiz ama ben reklamdayken siz bana bir mesaj sallayın. Nereye? 0549-204-0104'e sallayın. Cuma partisini hızlandırın.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş, iş bankası.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
5: Radyo
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: İçtenlikle çalışıyoruz.
8: Samimiyetle.
9: Hareket eder.
10: İrfan Aslanoğlu'na Radyo Makinesi.

0: Yazıyor musun yaz bana? Yaz bana. Canımız dinleyicimiz, yazın bize. Yaz yalanlarını da yaz, sevdalarını da yaz. Yaz. 0549-204-0104'e yaz. Yaz bana. Buradan yazmak istemiyorsan özelden yaz bana. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden direkt mesaj yoluyla yaz bana. Yaz bana. Efendim, bugünün Cuma partisinde konusu atasözlerimizi bir partiyle değiştiriyoruz. Alıyorsunuz bir kelimeyi, çıkarıyorsunuz, yeni partiyi yerleştiriyorsunuz. Kenan abi göndermiş az önce yanan araba haberi. Sonra işte alındıktan bir saat sonra kaza yapılan araba haberinden sonra. Bu da diyor satıldıktan yarım saat sonra çarpan araç haberi demiş. Neymiş bu, bakayım, açar mısınız onu bir?
1: Sağ olasın.
0: Evet, alıyorum. Allah kahretmesin. Ay. Arabayı almışlar, hayırlı olsun abi diyor. Tam çıkıyor caddeye, sola dönüyor, kaza yapıyor. Ay çok kötü bir şey.
1: Abi yolunuz açık olsun. Sağ olasın.
0: Yapma be. Öf. Sen getirdin yolun sonuna. İster anla, ister anlama. Yaz bana. Kötü olmuş efendim. Efendim şimdi biliyorsunuz dün Maltepe'de artık yani çürümüş bir bina üstüne kaçak yapılarla gündemdeydi. Biz konuştuk. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında 5 insanımız hayatını kaybetti sevdiğin. Yani bugün gündemde ne var? Bu Maltepe'de çöken binadan alınan beton karot örneklerinde ne çıkmış? Deniz kabukları çıkmış efendim o. Bak ya, deprem olmadan çöküyor binalarımız. Görüyorsunuz 2000 yıl öncesi işte 90'larda falan denizlerden toplanan deniz kumuyla, çakıl taşıyla bina yapmışız efendim. Ne yapıyoruz bunları? Yuh size be. Efendim bugün gündemde çöken binadan alınan beton örneklerinde deniz kabuklarının olması haberi gündemde işte. Yazıklar olsun. Ve bahçeli evlerde de bir bina var. Bina böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katlı. 3 katta binanın üstüne çıkmışlar ama yani kaçak çıkılan yer alttaki yerden daha fazla büyük yani. Hani altta bir bina var, üstüne daha bir büyük binayı koymuşlar efendim. İstanbul'un hali. Yani çökme sırasını bekliyor o da. Hani bir iki kat falan değil bunlar. Üç kat falan değil. 7-8 katlı bir 3-4 kat binada bina üstüne bina bindirmişiz efendim. Bizler. Yani çok acayip yani. Değişik. Değişik. Bakalım önümüzdeki yıllarda Allah korusun başımıza neler gelecek. Bu konuda akıllanmıyoruz sevgili dinleyenler. O yüzden bunları dadalıyoruz, yuhluyoruz. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Yuh size be. Nereden başlayayım şöyle bir. Taner Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Selamlar. Benim adım Çınar. Babamla beraber Kuşadası'ndan Balıkesir'e gidiyoruz. Yol boyu seni dinleyeceğiz. İnşallah yayın çeker.
0: İyi ya yayınlar. Canım benim.
2: İrfan abi, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar gülüm. Bugün tabii artık herkes çocuklarına sesli mesaj atıyor. Radyomuza sahip çıkacak onlar çünkü yani. Yeni nesilden umutluyum. Bu sosyal medya çöplüğünden kopacaklar. Gerçek eskilerin geleneksel medyasına tutunacaklar. Eminim efendim.

0: İrfan benim oğlumun da sesini dinletir misin diyor. Tabii ki dinletirim, çocuklarımız bugün. Saldırsınlar, gel.
1: Merhabalar, ben Malatya'dan Yakup Ediz. Ayağını partine göre uzat.
0: Yakup'um. Gelmişini, geçmişini silerim. Yakup'um öpüyorum yavrum. Konyalılar coştu, Konyalılar bugün. Vallahi. Parti partinin yalanına muhtaçtır diyor. Özkan Kıvırak göndermiş. Sayın Kıvırak, Sayın Kıvırak, Sayın Kıvırak. Parti dibine düşer İrfan diyor. Ne demiş? Partiye semer vursan parti yine parti yine parti diyor efendim. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kurban olayım. Geçme diyor bizim dereden. Ürkütme vakvakları. Girersen o partiye yedirirler. İşte çimenin yaprakları.
2: Selamlar dostum.
0: Selam canım.
2: Al sana partili atasözü. Ben bu aşkın
0: gelmişim. Bir daha çabayım.
3: Bugün iş çıkışı arkadaşım beni bir yere bıraktı.
0: Evet.
3: Onun arabasında gidiyoruz. Hemen radyo D'yi açtım. Sonra adama şekil yaptım. Dedim ki bu İrfan var ya, bu İrfan benim arkadaşım dedim. Her gün konuşuyoruz, yazışıyoruz dedim. Ulan iki tane sesli mesaj attık, dinletmedin. 2 gram şeklimiz vardı, onu da bitirdin ha. Valla kötü bir dostusun resmen.
0: Ya. Az önce 2 milyon 600 binlik arabaya ucuz demişim. Baba yani standart araba fiyatları. Gerçekten eskisiyle kıyaslanmıyor ki artık ya.
3: Ya güzel kardeşim, 2 milyon 600 binlik arabaya ucuz dedin ya. Artık ne kadar bir para kazanıyorsan.
0: Ama öyle değil mi sevgili dinleyen? 1,5 milyon, 2,5 milyon standart normal arabalar oldu yani. Üst segment başka rakamlarda. Maalesef öyle, öyle. Pekala, bakıyoruz sevgili dinleyenler. 0549 204 0100. Ya çok mutlu oldu, çok teşekkür ederiz demiş. Sağ olun, ne demek efendim, mutlu olun. İrfancığım selamlar, bana partini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Bana geçtiğim partiyi söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyen de çok var sevgili dinleyenler. Hemen şuna da bir bakayım.
4: Parti partinin fanına muhtaçtır.
0: Parti partinin neyine muhtaçtır?
4: Parti partinin fanına muhtaçtır.
0: Fanına muhtaçtır tabii. Diyorum ben de onu valla. Canım dadam. Bakayım şöyle bir. Siyasi partiler seçime girer ama yediği ayazı unutmazlarmış diyor. Bu ne yapmışsın Oya ablacığım? Sadece... burnun ve dudağın mı gözüküyor? Ne bu? Nereye bu kadar korunaklı gidiyorsun? Ayıptır söylemesi. Vallahi. Efendim 0549-204-0104'e yolluyorsunuz.
5: Parti partinin konfetisine muhtaçtır.
0: Konfetisine muhtaçtır. Bak bravo.

0: Selam canım.
1: Nasılsın?
0: İyiyim canım sen.
1: İyi programlar.
0: Sağ ol gülüm.
1: Biz Deliler Partisi'ndeyiz.
0: Nerede?
1: Delirmeye geldik. Delirmeye hazır mısın?
0: Evet, hoş geldin.
1: Deliler Partisi.
0: Hmm.
1: Seviyorum seni. Kızım büyüdü mü İrfan?
0: Kızım o büyüdü, okula bile başlıyor. Kızım büyüdü mü diyor. Okula başlayacak neredeyse kız. Ve Songül Hanım'ın videolu mesajı geldi. Türk halkı bunu bekliyordu Songül'ü. Evet. Nerede diyoruz Songül'ün videolu mesajı? Bursa trafiğini yollamış. Bu nasıl trafik ya? Bu şarkıyı şu an trafikte olan vatandaşlarımıza çalıyoruz. Götür. Trafiği yuhluyoruz sevgili dinleyenler. Yuh ya, böyle trafik mi olur ya? Efendim evet, Türk halkı bu mesajı bekliyordu. Songül Hanım'ın mesajı geliyor, buyursunlar.
1: İyi yayınlar.
2: 549,
1: videomdan mahrum bırakmayın dedim.
0: İyi yaptın canım.
1: Bir parti, bir parti. Gel beraber beyaz partiye geçelim.
0: Bugünkü saç toplanmış. Bir gün ortadan ayrılıyor. Bir gün yana yatırılıyor. Efendim, kalpli kolyemiz, dudaklarımız olduğu kadar, kaşlarımız taranmış. Harikasınız Songül Hanım ya. Vallahi harika.
3: Yallah şoför, yallah.
0: Yallah, yallah.
3: Şoför, yallah. Götürme.
0: Efendim haber merkezimize bir gideceğiz. Günün son gelişmelerine bir bakacağız. Sizler 0549-204-0104'e bu cuma partisinde bir tane atasözümüzü alıyorsunuz. Partiyle değiştiriyorsunuz. Ortaya nasıl eğlenceli şeyler çıkıyor dinliyoruz. Bana 0549-204-0104'e yolluyorsunuz.
3: Bir saat.
0: Ne güzel yapıyor değil mi İbrahim? Bir saat. Parti partinin çöpüne muhtaçlarıdır diyen de var. Mesajlar çok güzel. Biraz sonra hepsini yayınlayacağız.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kırklareli'nde Çaykezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirdi. Hizmete giren projeyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükseldi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'de gençlik ve eğitim teması kapsamında yürüttüğü çalışmalarla eğitimin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki rolünü uluslararası gündeme taşıyacak. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı yapılması planlanan geniş katılımlı gösteri öncesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı duyuruldu.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara sisli 23, İzmir açık güneşli 27, Antalya açık güneşli 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.

Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Dudak değil mi ondan, ne o? Lavlandı hola. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanan. Radyo makinesi çalışıyor efendim. Eğlenceli saatlerde trafikte beraberiz. Sizler 0549-204-0104'ten bu radyoya dahil olabiliyorsunuz. Ve bir yandan ne yapıyoruz bu cuma partisinde? Atasözlerimizi partiyle değiştiriyoruz. Ve haberlere bakıyoruz, gündeme bakıyoruz. Bir bakış iki gülüşe tavlandım. Ben hava giderken avlandım. Son zamanlarda bu TikTok'un bir işe yaradığını gördüm ya sevdiğinden. Gündem olmuş biliyorsunuz, Müge Anlı'nın programında babasını aramasıyla tanınan Hamit TikTok'ta canlı yayın açmış. 15 bin kişi izlemiş. 2 saatlik yayında işte diyorlar ki iddia böyle. 480 bin kazandığı iddia ediliyor. Ve Türk halkı ilk defa TikTok'tan para kazanıp hak eden birisini gördük diyor. Ya böyle yani ne bileyim, ihtiyacı olan insanlar için bir şey olsa TikTok, herkes girsin yardımda bulunsun falan. Ama saçma sapan kavgalar, pespaya pespaya durumlar, o ailelerin içlerine düştüğü rezillikler falan. Ya hiç çekilir gibi değil, hiç göresi gelmiyor insanın, bakası gelmiyor. Ama vatandaş en azından ihtiyacı olan birisi TikTok'ta para kazanıyor.

dönüyor diyorlar. Böyle bir gündem var sevgili dinleyenler. TikTok bir işe yaramış deniliyor. Ve bir kızcağız gündemde ne diyor? Bir kadın artık şu dili anlayın diye erkeklere seslenmiş. Arama demek ara demek, gelme demek gel demek, yapma istemiyorum demek, yap çok istiyorum demek. Yani bu şifreli dili hanımla mesela alma demek al demek. Hanımlar böyle bir şifreli dil mi var? Artık erkeklerin bunu çözmüş olması lazım değil mi? Değil mi yani? İstemen yan cebime mi koydu? Nereye koydu o? Yani hani bu iletişim dili başka bir boyut kazandı. Ne diyorsunuz? Doğru bilgi mi yayalım mı? Bir hanımefendi gündem şu an. Şu dili erkekler anlasın artık. Arama demek ara demek, gelme demek gel demek, yapma istemiyorum demek, yap çok istiyorum demek mi? Hani buna da bir kesin bir şey getirelim artık. Geldiniz mi bu videoya, denk geldiniz mi sevgili dinleyenler? Hanımlardan bekliyorum özellikle. Sonra ne yapıyoruz Radyo D'de? Kafayı oynatma, gel biraz da bu radyoda vücudu göbeği oynatalım diyoruz.

0: Bir hanımefendi diyor ki bu atasözlerini yazmış. Yazayım da zihnim kültür fizik hareketleri yaptı bir anı diyor. Üzüm üzüme baka baka partiler. O zaman gördüğün banaysa partilediğin kendine diyor. El elin eşeğini partileyerek ararmış. Meseleleri partilerseniz mesele kalmaz. Süleyman Demirel'in sözü değil miydi o? Meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz. Sercan'ım hoş geldin, buyursunlar.
1: İrfan'ım parti kur, sana basalım oyları.
0: Ben her akşam partiliyorum zaten. Memleketin eğlence bakanı olduk. Yıllardır Bodrum'dan başlayan bir serüven. Parti bizim işimiz. Bir de biliyorsunuz halay komutanımız Mahmut Tuncer'in işi. İrfan'ım Songül Hanım'ı merak ettik. Bize de yollar mısın videosunu diyor. Yok. Selam İrfan, akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine, partiyle dünya senin kahrını çeksin diyor. Savaş Savran göndermiş. Sakla samanı, dada veletle gelsin parti zamanı diyen Emel hocamız sevgiler olsun. Şunu açmış mıyız bir bakayım şöyle bir.
2: Yazın yaptığım partiler kışın cüzdanını tırmalar. Bence güzel oldu.
0: Güzel. Olabilir.
2: Sakla samanı, gelir parti zamanı.
0: Evet. Ankara'dan Hülya Hanım, toparlayın efendim. Hacı Hacı Tekke'de değili değiliyi partide bulurmuş diyor. Buyursunlar, hoş geldiniz.
3: İrfan, iyi yayınlar.
0: Selamlar.
3: O zaman şöyle söyleyelim. İstemiyoruz dediğimizde istiyor mu oluyoruz? Gelme dediğimizde de gel demek mi oluyor? Yani biraz kafa karıştırıcı ama.
0: Bu lügat efendim farklı bir lügat. Yani hanımları anlama lügatında yeni şeyler var sevgili dinleyenler. Biraz sonra sizinle paylaşacağım onu. Yani bir hanımefendi çıkmış, erkekler artık şu dili anlayın, arama demek ara demek, gelme demek gel demek, yapma istemiyorum demek yap çok istiyorum demek, alma demek al demek aslında. Bunu artık bize açıklattırmayın diyor.
4: İrfan, ayran içtik partiden ayrı düştük.
0: Evet. İrfan Aslan'dan özlemişim seni, nasılsın efendim, geldik mekana, bizi içeriye sokmadılar. Bakayım şöyle. Yüksek ayakkabılarımla mı beğenmediler? Nereye geldiniz de sokmadılar sizi? Ne zaman geldiniz? Bodrum'da mı geldiniz? Okyanuscum. Niye bana haber vermedin Instagram'dan falan? İrfan, ilişkilerde geçerli o yapma etme al alma meselesi diyor. Nerede geçerli onu bir öğrenmemiz lazım artık ya.
5: Abi o şifre dil falan değil ya, bildiğin kandırmaca ya. Alma demek al demek, yapma demek yap demek falan. Bırak Allah aşkına, hepimizi hapse atacaklar şimdi. Kandırma bilet abi, ne olur ya. Bırak ya.
0: Dur şimdi, hepimizi hapse atacaklar diyor ya. Vay be. Hayranı yok içmeye, ne yazmışsın? Tahteveralli ile gider partilemeye. Bakayım şöyle bir başka neler var. Kaderde varsa üzülmek neye yarar parti? İrfan sabaha kadar partile istersen diyor. Evet. Güzel. Bakayım şöyle başka neler.
6: İrfan abi, bu arabası yanan abiye çok üzüldüm. Ama
0: öyle mi?
6: Şöyle bir gerçek var. İğne ucu demek ki bir boşluk var. Oraya değmemiş su. Geçmiş olsun abi. Bir de segment diyorsun ya abi, senin hesaplamalarına göre ben şu an -10 segmentteyim.
0: Niye biniyorsun? At arabasına mı biniyorsun çocuğum yani? O neye bindiğini söyle bana. İyi akşamlar, iyi bayramlar kardeşim. Zenginin partisi züğürdün çenesini yorarmış diyor. Özgürcüğüm.
7: Ya İrfan, ha. Az önce bir kadın bağlandı şey dedi ya. İşte gelme demek, gel demek, ben bunu anlayamıyorum, bu nasıl işte ya. Ya hem cinsini sizi anlayamamış, biz nasıl anlayalım kardeşim?
0: Bakın size dinleteyim şunu bir.
2: Şu dili artık anlayın, bir kere söyleyeceğim. Arama demek ara demek, gelme demek gel demek, yapma istemiyorum demek yap çok istiyorum demek, alma demek al demek. Öğrenin şunları.
0: Allah! Efendim biz hanımların lügatını bilmiyormuşuz baksana ya. Allah! Daha neler öğreneceğiz? Bakın bir radyo programından sulu zırtlak eğlenmezsin öyle. Ama öğrenirsin bak hanımların ne demeye çalıştığını. Bir daha dinleyebilir miyiz hanımefendi? Buyursunlar, ne diyorsun, ne diyordunuz hanımların lügatını?
2: Şu dili artık anlayın, bir kere söyleyeceğim. Arama demek ara demek. Gelme demek gel demek. Yapma istemiyorum demek, yap çok istiyorum demek. Hmm. Alma demek al demek. Öğrenin şunları.
0: Öğrenin şunları artık ya. Neymiş? Bütün erkekler yayınımızda tekrarlayabilirler mi? Lütfen. Sesli mesaj atıyorsun. Evet anladım. Arama demek ara demek. Gelme demek gel demek. Ama şey demeyin İrfan, arama demek arama demek. Ne demek yani? Gelme demek gelme demek değil. Gel demek. Öğrenelim bunu.

0: Tufan abi ben de ters kelepçeyle tutuklanmak istemiyorum diyor bak. Bacım sağ olsun tavsiyesi için, biz almayalım demiş dinleyicimiz. Zafer doğru mu Zafer?
1: Vallahi bu bir tuzak abi.
0: Bu bir tuzak mı abi? Diyor ki sana gelmediğim gün bil ki partideyim gülüm demiş. Ne diyor hanımefendi, acar mısın?
2: İster gelsin ister gelmesin İrfan, biz partimize bakalım. Damlaya damlaya parti olur.
0: Vay vay.

İrfancığım bunlar daha ne istediklerini kendilerini bilmiyor, kendileri bilmiyorlar diyor. Beyler ciddiye almayın bunları demiş. Ama bunu savunan bir hanımefendi çıkmadı canlı yayında ya. Hani 0549-204-0104'e bekliyorum. Beyler siz de öğrendiyseniz söyleyin. Gelme demek gelme, gel demek. Alma demek al demek. Sevme demek çok aşırı sev demek mi? Tekrarlıyor muyuz? Reklam var. ...0549-204-0104... Cuma partisi devam ediyor efendim.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İstekçe hissedeceksin.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
2: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin. Uçarsın bu fiyatlara.
3: AJet. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Reklam.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
2: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi. Senin içinden bir senin...

0: güzel şarkıdır ya.
1: Radyo Makinesi.
2: İrfan Aslanhan.
0: Burası Radyo D. Efendim, dünyada kafayı oynatan insanlar olmuşuz. Geliyorsunuz Radyo D'de, vücudu, göbeği de oynatıyoruz, tam oluyor. Evet. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Çünkü bugün Cuma Partisi radyomuzda. Benim de birazdan uçak kalkar. Ama ben ne zaman bu masadan kalkarım bilmiyorum. Vallahi. Programda tadından yenmiyor bugün. Vallahi hiç gidesim yok ya. Evet ya. Efendim, konumuz bugün, atasözlerimizi partiyle değiştiriyoruz ama ortalık karıştı. Az önceki şu dili anlayın artık diyen hanımefendiden sonra bayağı bir karıştı. Neydi o, bir daha söyleyeyim.
3: Şu dili artık anlayın, bir kere söyleyeceğim. Arama evet. Demek ara demek. Gelme demek gel demek. Yapma istemiyorum demek, yap çok istiyorum demek. Alma demek al demek. Öğrenin şunları.
0: Eyvah eyvah eyvah eyvah. Sana verdim güzeller içinden. Bazı hanımefendiler diyor ki o hanımefendiye katılmıyorum. Bence hanımefendiler bu dilden anlıyor. Erkekler gel dersen gelir, gelme dersen gelmez. Adam böyle adam olmalı. Bir hanımefendiye gelme dersen inadına boynuzlarınla üstüne üstüne kırmızı boğa görmüş gibi gelir diyor efendim. Evet. Sibel Hanım da diyor ki İrfan, arama demek arama demektir. Yazma demek yazma demektir. Arama deyip aranmayı, yazma deyip yazılmasını isteyen de şüphesiz gerizekalıdır, net demiş. Sibel Hanım söylemiş, ben söylemiyorum bunu. Sibel Hanım diyor. Fazla da abartmasak ama Sibel Hanımcığım. Şey yapmasak. Bakayım şöyle şuna mı açsam.
4: İyi yayınlar İrfan.
0: Evet canım.
4: Eğer bir kadına mesaj atıp da cevap alabiliyorsan, özellikle mesaj atabiliyorsan, hala bir umut var, çabala demek istiyordur. Kadın istemezse yalan olur, yok olur, ulaşamazsın.
5: Niye öyle bir dil kullanma gereği duyuyorlar ki?
0: Evet, niye böyle bir dil kullanmayı gerektiriyor? Gerek var mı böyle bir dil? Rrr, ne oluyor ya?
5: Gel sadece.
0: Abi o yaptın neydi öyle ya? Yaptı bana ya. Bakalım. Bir daha versen onu, üsttekini üsttekini.
5: Niye öyle bir dil kullanma gereği duyuyorlar ki? Gel sadece konuşacağız demek.
0: Abi çok güzel, tamam bak. Niye rırladın orada ya? Bu ne ya? Allah cezanı vermesin ya. Ay. Program nasıl bir program oldu ya böyle? Evet efendim, hırlamaya başladı vatandaş, o yüzden ben programı bugün erken bitiriyorum. Bunun sonu hiç iyi gitmiyor yani. Yavuz Bey diyor ki İrfancığım, böyle salakça tezatlara gelmeyin. Arama diyeni aramayın, gelme diyene gitmeyin. Gel diyen de ara diyen de adam gibi söylesin. Bu ucuz akıl oyunlarına da bayağı bir saydırmış ama ya. Vallahi. Ne diyoruz onlara? Biz hepsine ne diyoruz? Bu çok Çağlar'ın gülmesi gibi, efekt gibi bu ya. Baksana ya, bak. Bir daha ver onu, bir daha ne olur. Ben sevdim onu. Bak bak. Allah'ım ya. Bir kadın, Ezgi diyor, bir kadın olarak bu lügatı kabul etmiyorum. Kadın arama diyorsa aranmaz, gelinmez, ısrar edilmez. Kadın cinayetlerin çoğu sınırını bilmeyen erkekler tarafından işleniyor. Naçizane fikrim bu. Bu tarz söylemleri normalleştirmemek, niyetiniz iyi ve aslında sempatik olsa da ülkemiz bunun için fazlasıyla cahil insanlarla dolu. Sevgiler demiş. Ne güzel aklı başında bir mesaj göndermiş Ezgi. Kalbimizi bırakıyoruz. Abiye çok, vallahi çok sevdim ya. O abiyi kenara ayırsanız o abiyi ya. Onu özellikle ayırın o. Evet ya.
6: İrfan'ım, bu kadınların da üstencel böyle tavırları var ya. Siz erkekler anlayışsızsınız, siz bilmezsiniz. Gerçekten o abinin yaptığı ses çok güzel gitti oraya.
0: Diyor ki erkek adam komutla hareket etmez. Canı ne zaman isterse. Çünkü bazen beynimize hükmedemiyoruz İrfan'ı diyor. O abi nereye gitti, o kayboldu o ya. Rrr, onu ver bir burada dursun abi. Şeymus abi mi onun adı? Ha Şeymus abi, dur seni kaydedeyim de bu. Kenan Bey buyursunlar, hoş geldiniz, buyursunlar.
7: İrfan, ha, ben partiye parti demem. Partideki kızlar benim olmayınca.
0: Efendim bir yandan atasözlerimizi partiyle değiştiriyoruz. O var, devam ediyor.
8: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
8: Hanımefendiye katılıyorum, ancak orada bir nüans farkı var. Ses tonu çok önemli.
0: Çok önemli.
8: Yani her alma demek al anlamına gelmez. Her yapma demek yap anlamına gelmez. Çünkü bazen yapmalar çok daha ses tonuna göre yapma ya da yapma derse aradaki farkı erkeğin çözmesi lazım. Herkese iyi bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. Memleketime iyi bayramlar. Kuzey Bey göndermiş efendim. Kuzey Bey diyor ki ben kadınları istediği gibi anlamak zorunda değilim. Ne demek istiyorlarsa açık açık söylesinler. Ben gerçekten anlamıyorum onları abi demiş. İşin zor Kuzey'im, bu saatten sonra da boş ver, şey yapma. Az önceki abi kedi dilini de yeni öğrenmiş galiba diyor.
9: İrfan abi al demek. Bacım sağ olsun, tavsiye. Anladım. İrfan diyorsun? Abi ben bile bu yaşta pırrlamaya başladım.
0: Ne diyorsun çocuğum? Hiç anlamadım valla. Bakayım şöyle bir. Melek Özbek ne söylüyor? Buyursunlar Melek Hanım.
10: İrfan bugün program çılgın atıyor valla.
0: Çok fena.
10: Yeni bir tabiriniz oldu. Teşekkür ediyorum beyefendiye. Artık hepimiz pırr yapacağız.
0: Lütfen hırlar mıyız canımız, dinleyicilerimiz? Of ya vallahi bugün de bak yani uçak biletimi tam şey almıştı 9'da. Ben şimdi nasıl erken çıkayım programdan da yetişeyim ona ya? Ya olacak iş mi ya? Vallahi nasıl tatlı bugün program. Merhabalar İrfan, iyi yayınlar. Bana eksinin burcunu söyle, sana hangi retroda döneceğini söyleyeyim diyor. Oldu canım. Oldu canım. Ne yapayım, programı uzatacağız galiba. Bitirmiyorum ya. Vallahi bitirmiyorum. DJ Okay kardeşim de dinliyormuş. Okay Karakaş. Abi bizim şu Binnaz'ı çal diyor. Hemen çalalım o Binnaz'ı. Bir tane geçen sene yaptığımız bir remix vardı. DJ Okay'la yaptığımız o remix'i biz bir Tekirdağ'da bir sahnede çaldık. Ondan sonra bütün DJ arkadaşlarım sağ olsunlar ona Binnaz'a remix yaptılar yani. İlk biz yapmıştık. Onu hemen şöyle bir açayım şöyle. Radyolarınızın sesini açın efendim şöyle bir.

0: Nasıl olmuş?
1: Radyo makinesi.
0: Allah! Efendim şu an televizyonda CNN Türk'te Montella'nın görevine son verildiği başlığını görüyorum. Zaten dün verilmemiş miydi son? Daha neyi bekliyorsun Montella? Bitirdin bizi be Montella, bitirdin ya. Vallahi billahi.
2: Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum.
0: Kim söylüyor bunu, Montella mı söylüyor? Hadi be, hadi oradan be.
3: Su akar partisini bulur İrfan.
0: Su akar partisini bulur İrfan diyor. Denize düşen partiye sarılır diyenler de vardı. Efendim reklamımız var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ortalık karışık. Çok kızanlar da oldu. Hanımlar sakin olalım. Brrr yapmayalım. Şey.
4: Abi yapma etme dediği şey olabilir mi ya hanımefendinin, hani böyle flörtleşirken ya eşeksin yapma, hayır hayır eşeksin git buradan falan yapıyorlar ya.
0: Evet.
4: Acaba o mu o yani?
0: Olabilir.
4: Nece konuşuyor onlar? Logat diye bana logatı kadın bilmiyorum artık.
0: Burada enteresan bakın, yani demek ki yeni nesil de böyle bir lügat diyor. Yapma demek yap demek diyor yani, hani bilemiyorum. Çok sakıncalı, çok sıkıntılı bir durum yani. Yani.
5: Şu dili artık anlayın bir
0: anlamıyoruz
5: kere.
0: Anlamıyoruz kızım, aa kapat onu.
5: Gelme demek, gel demek.
0: Hayır.
5: Yapma istemiyorum demek, yap çok istiyorum demek. Alma demek, al demek. Öğrenin şunları.
0: Ne geldiyse başımıza senin gibiler yüzünden geldi. Sus yeter. Sus. Tamam. Ama Ezgi'nin mesajını bir daha okumak istiyorum. Nerede? Ezgi bir nokta koy. O kadar çok mesaj geldi ki senden sonra bakayım. Ezgi mesajını kaybettik. Bir nokta yollar mısın bize? Efendim reklamlardan sonra geliyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.275 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.627, çeyrek altın 11.239 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Turbo Marş günü.

0: Yatak'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Turbo Marş günü.

0: Efendim bugün trafik gazinomuzda 17'de başladık. Şimdi kızacaksınız da bunu da söyleyemiyorum ya, dilim varmıyor yani. Hani trafiğin çok yoğunlaşmasıyla birlikte benim artık havalimanına doğru gitmem lazım yani. Uçur beni Serdal ya, uçur beni. Acun gibi kendi uçağımı alana kadar maalesef. Ya o kadar çok geziyoruz ki yani işte salı oradayız, bugün oradayız falan. Gerçekten uçağa ihtiyacım var benim artık. Uçağın içine böyle radyoyu kursam, seyyar stüdyom oradan yapsam. Efendim parti çok güzeldi, cuma partisi sayenizde. Bugün atasözlerimizi partilerle değiştirdik. Partini an, çomağını hazırla falan diyenler var. İrfan, parti insanın çıkardığı gaz gibidir. Herkes kendi partisine tahammül eder diyor. O kadar doğru ki. Yayınlayamadım, mesajlarım var. Çok üzülüyorum. Bugün de ne tatlıydı. Bu Binnaz nereye gitti? Partiye mi gitti diyor. Evet. Bugünün işini siyasi partilere bırakma demiş Oya ablamız. Doğru söylüyorsunuz. Okaycım oldu mu canım benim? Çıkacak bunun klibi falan, her şey hazır. Yakında çıkacak. Ya çok tatlıydı mesajlarınız. Sağ olun. Bakayım şöyle bir. Akıl sağlığı yerindedir raporu verilir tabelası asmış bir doktor. Bize vermezler onu Oya ablacığım. O bize değil o yani. Çok akıl sağlığımız yerinde değil. Şu an Türkiye'de kimsenin yerinde değil akıl sağlığı. Yani o yüzden Radyo D'de herkes, Türkiye'nin en değili dolu radyosunda. Çok valla malzeme bol sizde. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler ediyorum hepinize.
1: İrfan gitme, nereye?
0: Ya gidiyor musun sen? Öyle mi dedin? Gidiyorum valla.
2: Bir şey mi dedin? Seni duyamadım.
0: Sesin... Demet abla gidiyorum, biliyorum kızıyorsun bana. Tuttum kendimi. Bu Demet Akalın bana niye durup dururken kızıyor ya? Ama hiç anlamıyorum. Vallahi demedim bir şey. Yemin ediyorum demedim ya. Arkadaşlar bunu önceden itiraf etmiş miydim? Demet Akalın Instagram'dan sildi beni. Evet. Ya o ara D-Smart'taki arkadaşlar, Aykut abiler bir video yapmışlardı. Bunu dedik Demet ablayı yolluyorum. Yolladım, bana kızgın surat attı falan böyle. Eski şarkısından Dünya Kupası zamanı efendim. Milli takımımızın yenildiği bir maçta bir video yapmışlardı. Sonra bir baktım takipten çıktı falan. Evet. Ben yapmadım ki, milli takım yaptı onu ya yani. Ben...
2: Bir şey mi dedin?
0: Tamam, demiyoruz bir şey ya. Çok da meraklıydık yani Demet abla. Ya. Tamam gidiyorum ben ya. Gidiyorum tamam.
3: Serde hanımefendi, bir şey söyleyebilir miyim? Tatlım, beni şimdi dinleme. Okey, senin ülken nerede? Çok ülke gezdim ama bu dili hiç öğrenemedim.
0: Ne diyorsunuz hanımefendi ya? Ne diyorsunuz? İrfancığım, kadınlar öyle her şeyi tersinden isterlerse erkekler de böyle hırlamaya başlarlar. Normal demiş bak. Evet. Nerede o abimiz?

0: alfa kuşağı dili bu İrfan'ım. Bizim hanımın yapma dediği yap da gör ebenin örekesini anlamına geliyor diyor. Aa, Erhan abi çözmüş mevzuyu. Alfa kuşağı dili bu İrfan'ım diyor. Bizim hanımın yapma dediği yap da gör ebenin örekesini anlamına geliyor diyor. Anladım, anladım ben. Alfalar, betalar, YZ, boomerlar, bilmem neler. Ne kuşaklar, ne kuşaklar çıktı ya. Vallahi billahi. Gitmeyeyim, herkes gitme diyor. Gitmem lazım, uçak kalkacak. Yani.
1: Sana böyle mesajlar göndererek seni burada tutuyoruz İrfan. Geç kalacaksın.
0: Yok yok, gideceğim tamam ya. Gitmem lazım. Ne yapayım, makineyi boz... Öyle mi gideyim yani? Ne yapayım, makineyi bozayım öyle mi gideyim ya? Valla. Bahanem olsun mu? Öyle mi?
2: Neydi? Git dersen gitme, gitme dersen git. Abi git. Git mi gitme? Git git git. Git. Ne yaparsan ya abi, konuşamıyorum. Bilmiyorum.
0: Pazar günü geleceğim. Hafta sonu muhteşem bir hava var. Ne yapın biliyor musunuz? Gündemden uzaklaşın. Haberleri kapatın. Ailenizle birlikte mis gibi bir hafta sonu geçirin. Ne bileyim, bir ormanlık alan olur, bir sahil kenarı olur. Balkon olur, teras olur, evin bahçesi olur. Yani bebeşinizle, evladınızla, çocuğunuzu, sevdiğiniz bir insanla, annenizle, babanızla. Aman boş verin dünya halini ya. Dünya bizden önce de vardı. Biz gideceğiz, o devam edecek. Biz mi kurtaracağız yani? Allah'ını seversen ya.
3: Sadece senin mi kalkan bir şeyin var kardeşim? Uçak kalkacak, uçak kalkacak. Bizim de kalkan şeylerimiz var ama biz duruyoruz durduğumuz yerde.
0: Aman abi, ben gidiyorum. Ben gitmem lazım.
4: Allah'a emanet git. Diğer mesajı dinlemeni çok isterdim. Çünkü herkese ses olmuşum. Ama böyle düşünen tek insan olmadığım için çok mutluyum.
0: Ver
4: bakalım. Bu ne biliyor musun abi?
0: Ne o?
4: Şimdi erkekler bakıyor ki bu kızın tribine katlanmıyor. İşte çekemiyor, dayanamıyor. İşte buna sığınıyorlar. Ya ben böyle diyorum ama... Böyle yap. Çünkü ne istediğini bilmiyor aslında. Bilse karşındakine yap et dersin. O da yapar veya eder. Yani zaten bak, erkek beyni imadan anlamaz. Tamam mı? En güzeli de bu zaten. Bir insandan bir şey istiyorsan apaçık söylersin. O da yapar. Ama böyleleri nasıl biliyor musun? Hem buna sığınıyorlar. Hem de yarın öbür gün bir kadın cinayeti görünce hayırın anlamına geldiğini bilin diyorlar. Ben anlamıyorum.
0: Bravo.

0: Ezgi'nin mesajını bulduk. Hemen okuyorum o mesajı. Bir kadın olarak diyor, bu lügatı kabul etmiyorum. Kadın arama diyorsa aranmaz. Gelinmez, ısrar edilmez. Kadın cinayetlerin çoğu sınırını bilmeyen erkekler tarafından işleniyor. Naçizane fikrim bu. Bu tarz söylemleri normalleştirmemek gerekiyor. Niyetiniz iyi ve aslında sempatik olsa da ülkemiz bunun için fazlasıyla cahil insanlarla dolu diyor. Ne güzel de doğru söylemiş. Bir kadın arama diyorsa aranmaz. Gelme diyorsa gelinmez. Efendim yavaştan gideceğim. Hafta sonu yokum, cumartesi pazar. İrfan Boşluk Aslanhan. Oradan dostluğumuzda dedikodu ya. Varsa birisini çekiştirmemiz. Çekiştirelim oradan efendim. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden. Takipleşelim. Haftaya yine size iyi gelecek. Konser davetlilerim, biletlerim var. İyi ki radyo D var, değiliriyoruz. Ama bunlar değilidir, ne yapsa yeridir diyorlar efendim. İyi geliyoruz birbirimize. Türkiye'nin en iyi televizyonu Kanal D ve en iyi radyosu Radyo D. Teknik masada Serdal'ım, çok teşekkürler canım. Güzel bir hafta sonu olsun efendim.
1: Geç kalıyorsun. Gitme diyeceğim ama diyemiyorum. Hadi git. Bye bye. Hafta sonu.
0: Gittim gittim. Hani benimdin her nefesinde aşkım yorum.

Artık buradan kalkmazsan bayağı makine hata veriyor yani. Artık ya, kabloları sökmeye başladım. Biraz sonra fişini de çekeceğim makinenin. Arkadaşlar. İyi akşamlar olsun, iyi hafta sonları. Bizi seviyorum.

0: Bitti mi?
1: Hayır. Radyo makineleri bitmez. Aksine bu yeni başlangıçlara bir davet.

0: biliyorsun işte, bazen gerçekten biter. Ama olsun, üzülmedik ki. Biri biterse yenisi başlar.
1: Radyo makinesi.
0: Şu an tam da radyonun merdivenlerinden sana doğru geliyorum. Gerçeğime. Evet, sana. Of, çok karıştık be. Çok mu karıştık? E olsun, yarın çözeriz. Yarın olmazsa bir gün yayında çözeriz. Yayında çözeriz.
2: Sakın gelme, dönesim yok. Çok uzaktayım, çok. Bir şarkı var aklımda, söylemesi ayıp.
0: Ben kayboldum, sesler kayboldu.

hatta da bitti. Sakın radyonuzu kapatmaya çalışmayın. Aksi takdirde diğer programcılara çok ayıp olur.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirdi. Hizmete giren projeyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e yükseldi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'de gençlik ve eğitim teması kapsamında yürüttüğü çalışmalarla eğitimin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki rolünü uluslararası gündeme taşıyacak. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı yapılması planlanan geniş katılımlı gösteri öncesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı duyuruldu.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara açık güneşli 26, İzmir açık güneşli 28, Antalya açık güneşli 30, Trabzon açık güneşli 23 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.275 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.627, çeyrek altın 11.239 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi

0: Reklam.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te. Radyo'da.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: ederim.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
3: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: 1-1-2.
9: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: Sıradaki şarkı kulaklık yokken toplu taşımada yüksek sesle video izleyenlere gelsin.
16: Radyo D.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.275 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.627, çeyrek altın 11.239 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Erciyes.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Okula dönüş.

0: 0500'ı arayın, D-Smart'la olun.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elementer'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.

Radyo'da eden herkese merhabalar. Bugün 9 Ekim 2026 günlerden her zaman olduğu gibi Cuma. Ben Meltem ve Bu Arada Rock başladı. Bu Arada Rock'ı çok sevdiğimiz Rush'tan bir şarkıyla açtık. Tom Sawyer 1981 tarihli albümlerinden geldi. Ama bildiğimiz Tom Sawyer'ın bu Mark Twain'in ünlü romanındaki maceracı karakterle alakası yok. Belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için anlatalım. Şarkının sözleri aslında Kanadalı şairin Louis the Lawyer adlı şiirden yola çıkarak Neil Peart ve Geddy Lee tarafından yeniden şekillendirilmesi sonucu ortaya çıkmıştı. Bence bu şarkının en güzel tarafı, zaten şarkı başlı başına bir hit, ama benim için en güzel taraflarından biri özgürlük fikrini bir tür kendine güven manifestosuna dönüştürmesi. Tom Sawyer burada dünyayı kurtarmaya çalışan bir kahraman değil, kimsenin kendisine hazır bir hayat planı

kaydederken o kadar çok uğraşmış ki stüdyoda. Gedi bir noktada parçadan o kadar bıkmış ki, çok uğraşıp sürekli bu şarkıyla ilgili vakit kaybetmekten, albüme koymamayı düşünmüş bu şarkıyı. Düşünebiliyor musunuz? Bugün grubun imza şarkısı olan parçanın albümden çıkarılma ihtimali varmış. Müzisyenlerin kendi hitlerinden sıkılması müzik tarihinin de en garip olaylarından biri olsa gerek.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Dire Straits dinledik. Money for Nothing. Bu şarkının çıkış noktası da çok ilginç. Çok sevgili Mark Knopfler'ın New York'ta bir beyaz eşya mağazasında duyduğu gerçek bir konuşmadan esinlenmiş. Mağazada çalışan bir adam duvardaki televizyonlarda MTV izleyen müzisyenleri MTV izliyor ve oradaki müzisyenleri eleştiriyor. Onların hayatını kolay, kazançlarını da hak edilmemiş buluyor. İşte söyleniyor. Knopfler bu adamın söylediklerine not almaya başlıyor o esnada. Yani şarkının anlatıcısı rock yıldızlarını küçümseyen sıradan bir çalışanın sesi. Bu şekilde bu şarkı ortaya çıkıyor. İşin ironik tarafı da şarkının tam da eleştirdiği şeyi yaparak devasa bir hit olması. Çünkü MTV'deki müzisyenleri hiç çalışmadan para kazanan insanlar gibi gören bu adamın sözleri MTV'nin en çok hatırlanan şarkılarından birine dönüştü maalesef. Küçük bir not verelim, şarkının sözlerinde de bugün haklı olarak homofobik ve aşağılayıcı bulunan ifadeler var. Bunlar anlatıcının ön yargılı bakış açısının parçası. Bu parçayı değerlendirirken ve dinlerken de bunu düşünerek, bunu göz ardı etmeden dinlemek gerekiyor.

Radyo D'deyiz. Bu arada rock devam ediyor. Kadavar dinledik. Şimdi sırada Led Zeppelin var. Ramblon. Led Zeppelin'in 69 tarihli Led Zeppelin 2 albümünde yer alıyor. Şarkının sözlerinde çok sevgili Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi evrene yapılan göndermeler var. Robert Plant, Tolkien hayranlığını şarkının içine gizlemek yerine fantastik edebiyatın imgelerini rock sözlerine taşıyor. Özellikle de benim sevdiğim bölümler Mordor ve Gollum'a yapılan göndermeler. Şarkının yalnızca kayıp bir sevgiliyi arayan bir adamın hikayesi olmadığını düşündürüyor bu bölümler. Yolculuk, arayış ve tehlikeli bir dünyada ilerlemek gibi temalar Tolkien'in dünyasıyla yan yana geliyor zaten. Ama şarkının tamamında bir Tolkien uyarlaması olarak görmek çok da doğru değil. Sözlerde romantik özlem ve yollara düşme fikri de var. Plant'in anlatıcısı hem bir sevgiliyi arıyor hem de sanki hiçbir yere tam olarak ait olamadığı hissini veriyor. Müzikal tarafta da John Paul Jones'un bas çizgisi özellikle çok önemli bir şarkıda. Bas yalnızca ritmi takip etmiyor, gitar riffine karşı hareket ederek parçaya sürekli ilerleyen bir his veriyor. Şarkının sonunda gelen kısa o sert gitar bölümü ise uzun bir yolculuğun ardından kapının aniden kapanması gibi. Bir başka hoş ayrıntı da Led Zeppelin'in fantastik edebiyata ilgisi, grubun müziğini yalnızca blues ve rock kökleriyle açıklamanın yetersiz kaldığını gösteriyor. İşte Led Zeppelin böyle bir grup. Bazen bir gitar riffinin arkasında bir blues kulübü değil, orta dünya bulunabiliyor. İşte şimdi Ramblon.

En son Led Zeppelin dinlemiştik. Şimdi sırada Velvet Underground var. Pale Blue Eyes şarkısını dinleyeceğiz. Velvet Underground'ın 1969 tarihli 3. albümünde yer alan şarkıyı Lou Reed yazmıştı. İlk dinleyişte son derece sade bir aşk şarkısı gibi duyuyoruz bu şarkıyı. Ancak sözlerinde yalnızca hayranlık değil, aynı zamanda ulaşılması zor birine duyulan özlem, pişmanlık ve ilişkinin karmaşası da var. Biraz da melankolik bir şarkı. Lou Reed'in şarkı yazarlığının en güçlü taraflarından biri, duyguları büyük ve süslü cümlelerle anlatmak yerine gündelik ifadelerin içine yerleştirmesi. Belki de o yüzden bize çok tanıdık, çok samimi geliyor. İşte bu şarkı da bu yüzden çok etkili. Şarkıda Lou Reed'in sözlerinde duygularını açıklamak için dramatik bir hikaye kurmuyor. Birkaç basit imgeyle çok daha karmaşık bir ilişkiyi hissettiriyor bu basit kelimelerle, sözlerle. Şarkının gerçek hayattaki bir ilişkiyle bağlantılı olduğu sıkça anlatılıyor, okumuşsunuzdur belki. Lou Reed'in eski sevgilisi Shelley'e ithaf edildiği yönündeki bilgi şarkının biyografik arka planını anlamak açısından da önemli. Ancak tabii ki biz şarkıyı bu magazinsel bilgiyle dinlemiyoruz. İnsanı kendisine iyi gelmeyen ama yine de vazgeçemediği birine duyduğu bağlılık olarak da okuyabiliriz bu şarkıyı. Müzik de sözlerin bu ikililiğini destekliyor aslında. Melodi ne kadar sıcak ve dinginse, sözlerse huzurdan çok kırılganlık var. İşte Velvet Underground'un karanlık ve deneysel şarkılarının arasında bu parça neredeyse böyle süt gibi bembeyaz duruyor. Bir değişik bir yerde. Çok değişik.

Radyo'daydı. Bu arada rock devam ediyor ve ikinci saatimize geçtik. Velvet Underground dinlemiştik. 1969 yılından gelmişti şarkı. Şimdi daha da geriye gidiyoruz. 1967 yılına gidiyoruz. Jefferson Airplane dinleyeceğiz Today. Jefferson Airplane'in Surrealistic Pillow albümünde yer alan bir şarkı. Şarkının en ilginç tarafı grubun psikodelik rock kimliğiyle özdeşleşmesine rağmen bu şarkının son derece sade, kırılgan ve romantik bir parça olması. Jefferson Airplane'den beklenmeyecek hareketler. Sözlerde de sevilen birine duyulan yoğun yakınlığı anlatıyor. Fakat bu yakınlık büyük bir aşk ilanından ziyade bir anın içinde kalma isteği gibi. Şarkı sözlerinde anlatılmak istenen geleceğe dair büyük vaatlerde bulunmak değil, o anın kendisini, karşısındaki insanın varlığını önemsiyor, anı yaşa diyor. Şarkının yazımında çok sevgili Martin'in yanı sıra Paul'un de katkısı var. Martin'in vokali Jefferson Airplane'in daha sert ve politik şarkılarındaki tavrından oldukça farklı. Burada sesini yükseltmek yerine duyguyu kontrollü biçimde taşıyor. Şimdi dinliyoruz Jefferson Airplane'den Today.

Şimdi de 1970 yılına gidiyoruz. Programın olmazsa olmazlarından David Bowie dinleyeceğiz. The Man Who Sold the World, 1970 tarihli albümüne adını veren şarkı. İlk yayınlandığında aslında çok da büyük ses getirmemişti, çok hit de olmadı. Yıllar içerisinde Bowie kataloğunun en çok yorumlanan parçalarından birine dönüştü. Sözlerde Bowie bir zamanlar tanıdığı ama şimdi yabancılaşmış gibi görünen biriyle karşılaşıyor, eski kendiyle aslında. Bu kişinin kim olduğu çok açık değil. Eski bir benliği, geçmişte kalmış bir arkadaş, insanın kendi karanlık tarafı ya da kimliğini kaybetmiş bir karakter olarak yorumlayabiliriz. Şarkının yıllar sonra Nirvana tarafından yeniden yorumlanması, parçanın adeta ikinci bir hayat kazanmasını sağladı. Hatta çoğu insan bu şarkıyı Nirvana'nın şarkısı zannediyor. Nirvana'nın 1993'teki MTV Unplugged in New York performansı Bowie'nin orijinalinden biraz daha farklı, daha kırılgan bir atmosfer yarattı. Birçok dinleyici de işte bu şarkıyı önce Nirvana'dan tanıdı. David Bowie'nin orijinal kaydındaki gitar ve vokal düzenlemesi ise daha karanlık, daha tekinsiz bir hava taşıyordu. Yılı da tabii çok eski, 1970'lerden geliyor. Şarkı David Bowie'nin kimlik, yabancılaşma ve kişinin kendisiyle karşılaşması gibi temalara yöneldiği dönemin önemli örneklerinden. Bir de işte şarkının adı var ya, dünyayı satan adam diyor şarkıda. Bu ifade sanki insanın sahip olduğu şeyleri değil, kendi dünyasını, değerlerini veya benliğini elden çıkarmasını anlatıyor. Şarkının aslında çok kesin bir açıklaması da yok. Bir sürü anlam ifade ediyor. Zaten yıllardır ilgi çekmesinin nedenleri de belki de budur, kim bilir.

David Bowie dinledik. 1970'li yıllardan şimdi daha yakın bir tarihe geliyoruz. 2023 yılına geliyoruz. Rolling Stones'un 2023 yılında yayınladığı Hackney Diamonds albümünden Beat My Head Off şarkısını dinleyeceğiz. Parçanın en çok konuşulan ayrıntısı ne olmuştu biliyor musunuz bu albüm yayınlandığında? Bas gitarda Paul McCartney vardı. Beatles ile Rolling Stones tarihte baktığımızda hep böyle tarihsel rekabet gibi düşünüyordu, birbirlerini rakipler gibi. İşte bu birliktelik başlı başına çok eğlenceli olmuştu. Üstelik Paul McCartney burada o ondan beklediğimiz nazik, melodik bir konuk değildi. Parçanın sert ve kirli enerjisine de doğrudan katkıda bulunuyor. Bas gitarın öne çıkan sesi şarkının punk'a yaklaşan saldırganlığını da destekliyor aslında. Şarkıya baktığımızda da aslında şarkının anlamı kafamı ısırıp kopar gibi bir anlama geliyor. Sözlerdeki tavır da aslında buna uygun. Bu şarkının sözlerinde kendisine sürekli yüklenen, eleştiren veya saldıran birine karşını sabrını kaybetmiş durumda. Bu şarkıyı anlatan şarkının sözlerinde bu anlatılıyor. Şarkı Rolling Stones'un klasik dönemindeki alaycı ve meydan okuyan tavrında güncel bir soundla yeniden kuruyor. Bu albüm zaten başlı başına çok güzel. Rolling Stones'un eski ilk albümleri dönemindeki zamanları hatırlatıyor. Bu parçanın enerjisi 2020'lerde hala gençlik dönemindeki kirli rock'n'roll hissini yakalayabildiğini de gösteriyor. Burada kusursuz, steril bir prodüksiyon yerine biraz dağınık ve saldırgan bir canlılık var. Şarkıyı güzel yapan da o. Ve tabii ki Paul McCartney ayrıntısı. Bir zamanlar basın tarafından birbirine hep rakip gibi sunulmuştu bu iki grubun üyeleri. Yıllar sonra işte aynı şarkıda buluştular. Rock tarihindeki rekabetlerin ne kadarının müzikten, ne kadarının bireysel ya da ne kadarının manşetlerden ibaret olduğunu hatırlatan çok güzel de bir final olmuştu. Şimdi dinliyoruz Rolling Stones.

Rolling Stones'dan sonra şimdi sırada Metallica var. O Metallica'nın o sert parçalarından değil, bu sefer bir cover yaptığı şarkıya yer vereceğiz. Tuesday's Gone, Metallica'nın 98 tarihli albümünden yer alan bir Lynyrd Skynyrd cover'ı. Orijinali Lynyrd Skynyrd'ın 1973 tarihli ilk albümünde bulunuyordu. Metallica'nın bu şarkıyı seçmesi grubun yalnızca thrash metal, o ağır rifflerle değil, Güney Rock'ının da daha duygusal ve rahat tarafıyla da bağ kurduğunu gösteriyor. Metallica'nın yorumunda parçanın uzunluğu ve konuk müzisyenlerin katkısı dikkat çekiyor bu cover'da. Şarkı grubun alışılmış sertliğinden uzak, daha geniş katmanlı bir düzenlemeye sahip. Zaten bu albümde de Metallica müzikal köklerini ve sevdiği grupları görünür kılan bir albüm yapmıştı. Diamond Head, Misfits, Thin Lizzy ve Lynyrd Skynyrd gibi farklı isimlerden parçalar seçmeleri grubun müzikal kimliğinin de tek bir türe indirgenemeyeceğini gösteriyordu. Tuesday's Gone'ın Metallica versiyondaki güzel çelişki de şu: dünyanın en sert metal grubu da olabilirsiniz ama bir Güney Rock şarkısını alıp onu neredeyse bir yolculuk ve veda müziğine dönüştürebilirsiniz. O güzel tadı verebilirsiniz. Şimdi dinleyelim bakalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Radyo D'de bu arada rock bugünlük sona erdi. Önümüzdeki hafta cuma günü aynı saatte, yani saat 8'de buluşmak dileğiyle şimdiden herkese keyifli, mutlu, huzurlu, müzik dolu, güzel hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Alkışlar!
1: Hazır mısın?
2: Sahne.
1: Prova bitti. Sahne başlıyor.
2: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo de.
1: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
2: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Üretim burada. Nefes burada. Sahne seninle. Sahne. Radyo'da.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.